0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Life dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak böyle yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programı Başka Bir Dünya.
1: Evet.
0: Daha önceden bizi takip edenler bilirler. Arada bir kariyerle alakalı programlar yapıyoruz. CV nasıl hazırlanır, beden dili nasıl kullanılır, mülakatta nelere dikkat etmemiz gerekiyor, işte portfolyomuzda nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire vesaire bir sürü şey yaptık böyle konularla alakalı. Bugünkü konumuz yine kariyer odaklı ama çok eğlenceli bir konumuz var.
1: Evet, gerçekten.
0: Benim çok sevdiğim bir şey. Özellikle sağ yarı küresi, beyninin sağ yarı küresi daha etkin biriyseniz bu çalışma şeklini çok seveceksiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama tabii ki önce Gamze o güzel girişlerinden bize bir yapsın, ondan sonra konumuza başlayalım.
1: Evet, günümüzde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir kavram aslında workation. Özellikle pandemi sürecinden sonra online olarak çalışmanın da gayet mümkün ve verimli olduğu konusunda da ikna olduk.
0: Evet.
1: Bence.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Şimdi ise bu durumun avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatımızı daha keyifli hale getirmek mümkün mü? Nedir workation? Bugün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Evet, bugünkü konumuz maalesef İngilizce. Yani evet, work çalışmak ve vacation tatil.
1: Evet.
0: Kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan workation kavramına bir bakacağız. Belki çalışma tatili, tatilde çalışmak vesaire gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Ama bu herkesin normalde yapmaya çalıştığı work and travel ile aynı şey değil. Yani seyahat ederek çalışın, çalışma amaçlı olarak seyahat edin. İşte hani mesela gidiliyor Amerika'ya, bir yandan bir bebeğe bakıcılık yapılabiliyor. Bir yandan da sonuçta yeni bir ülke görmüş oluyorsunuz gibi bir sistem değil bu. Biraz daha farklı. Dolayısıyla aslında gittiğimiz yerde iş bulmak değil, mevcut işimizi gittiğimiz yere götürmekle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Benim çok keyif aldığım bir şey.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi geçen sene sanırım, belki daha uzun bir süre oldu, bir Kars tatiline gittik eşimle ve uzun bir tren yolculuğuyla gittik. Ama benim de bitirmem gereken bir çeviri vardı elimde. Yataklı tren ve şunu hatırlıyorum, trende tıngır mıngır sallanarak gidiyoruz. Odamızı dekore etmişiz, ufacık bir kamp tüpü götürdük. Piknik tüpü gibi bir şey düşünmeyin, bu çok daha küçüğü. Ve onun üzerinde bir yandan çaydanlığımızda çayımız demleniyor. İşte çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Ve bir yandan ben çeviri yapıyorum. Aynı şekilde bir gün uçak rötar yaptı havaalanında. Kahve içiyoruz, ben yine çeviri yapıyorum. Dedim ki ben böyle çalışmayı seviyorum. Bu bana o dönemlerdeki, yani yolculuk sırasındaki ölü zamanları değerlendirme şekli. Ve aslında tatilinizi bu şekilde daha uzun hale de getirebiliyorsunuz. Şöyle değil, iş koliyiz ve tatil yapmayı beceremiyoruz, sürekli çalışmak istiyoruz diye bir şey yok. Workation, bilinçli olarak planlanmış bir tatilde çalışma sistemidir. Var mı çılgın soruların?
1: Bunun yararları nedir? Belki bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Pek çok yararı var. Benim adıma kendi kişisel deneyimlerimden şunu söyleyebilirim. Normalde sürekli mesela ay çok bunaldım, şöyle böyle vesaire diyoruz ama gidemiyoruz bir yere. Ya da ders çalışmam lazım, sınav var, gidemiyoruz bir yere. Ama normalde bu, eğer biraz öz denetiminiz varsa tabii ki kendinizi kontrol edebiliyor olmalısınız bunun için. Doğru planlandığında ben işimi alırım. Zaten internet her yerden çekiyor. Çok hani dağın başına gitmeyeceksiniz. Kaldı ki pek çok dağın başında da çekiyor artık internet. İşinizi alıyorsunuz. Bilgisayarınızı, tabletinizi, hatta bazen telefonunuzu. İşlerinizi planlıyorsunuz. Ben şu zamanlarda günde şu kadar saat ders çalışacağım. Günde şu kadar saat işimi yapacağım. Şu konularda işte bitirmem gereken, yazmam gereken metin var. Ders çalışmak, zaten her şekilde ders çalışabilirsiniz. Ondan sonra üreteceğim bir proje var. Ne bileyim, kod yazıyorum olabilir. şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, her neyse. Eğer taşınabilir cihazlarla yapılabilecek bir işim varsa rahat bir şekilde alıyorum onları, gidiyorum tatilime. Sabah mesela diyelim öğle sıcağında denize giremiyor muyum? Hadi yaz olduğunu varsayıyoruz. Sabahları kalkıyorum, çalışıyorum. Zaten normalde günlük iş süremiz diyelim 8 saat ya. Ondan ara verdiklerimizi, dikkatimizin dağıldıklarını vesaire vesaire çıkarırsak eğer en fazla 6 saat kalıyor. Bu bilimsel bir gerçek. O 6 saati diyelim kalktık saat 8'de. Öğlen 2'ye kadar işlerimi yaptım. Sonra da çıkıyorum bütün gün geziyorum. Ya da tam tersi. Sabah kalktım gezdim. Akşamüstü geldim. Saat işte 5. Ve yine 6 saat çalıştım da akşam 11'e kadar bir şeyler yapıyorum. Arada hadi belki bir saat az çalışırım. İşte bir yemek molası verilir falan. Hı-hı. Ama aynı normal iş tempomu bile workation'la tatil yaparken koruyabilirim. Yararları şudur. Stresinizi azaltır. Ne yararı olabilir sence tatilde çalışmanın?
1: Yani bizim motivasyonumuzu yükseltir bir kere.
0: Tabii ki.
1: Verimli çalışmamızı ve yenilenmemize yardımcı olur bir kere. Bu o açıdan çok çok çok önemli.
0: Çünkü bu verimlilik meselesine ben çok takıntılıyım. Biz sanıyoruz ki ne kadar uzun süre kitabın, defterin, bilgisayarın başına durursak o kadar verimli oluyoruz. Hayır.
1: Hayır.
0: Verim süreyle alakalı değil. Tam tersi yoğunlukla alakalı. Hı hı. Bazen sadece 2 saat çalışırsınız ama inanılmaz işler bitirirsiniz. Bazen sadece 2 saatte çok daha fazla soru çözersiniz ya da 2 saatte çok daha fazla şey aklınızda kalır derslerden. Yani bu olabilir bir şey ya da kelime ezberliyorsunuz diyelim ki 2 saatte çok daha fazla kelime ezberleyebilirsiniz. Bazen de 6 saat bakarsınız normalde yaptığınızın yarı hızında anca ilerleyebilirsiniz. Neden? Demek ki zihnimizde stres var. Evet. İlerlememizi engelliyor. Kafamız dolu, hani biz böyle diyoruz, odaklanamıyoruz. Bir yandan işte telefona bakıyoruz, bir yandan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bir şeyler oluyor. O sırada dikkatimiz dağılıyor. Hı-hı. Tam olarak odağımızı sağlayamadığımız için zihnimizde, hani diyelim ki bilgisayarın bir çalışma kapasitesi, bir gücü var ya, o gücün, o enerjinin çoğunluğunu zaten dıştan gelen etkilere, dıştan gelen uyaranlara harcıyor. Dolayısıyla bize kalan gariban minik bir kısım oluyor. Workation'da günümüzü şu şekilde bölüyoruz. Çalışacağım zaman çalışacağım. Ve çok güzel bir ortamda çalışacağım. Belki işte çadırımdan çok müthiş bir dağ manzarasına bakarak çalışacağım. Ya da işte yazlık bir evin balkonunda, yani ya da işte çimenlere sarmışım ağacın altına örtümü, almışım minderimi. Orada oksijen bol bol, oh ciğerlerime mis gibi çiçek kokuları çekerek çalışacağım. Dolayısıyla uyaranlar olmayacak, dijital hayat yoğunlukla olmayacak. Dolayısıyla gürültü olmayacak ve daha az uyaran benim daha iyi odaklanmamı, dolayısıyla daha verimli olmamı sağlayacak.
1: Evet. Bir ara verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Sonrasında yine böyle uzun uzun devam edelim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, sizler de böyle farklı workation deneyimleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radio Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler bugün bambaşka bir çalışma yönteminden, workation'dan yani tatilde çalışmaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Bu işkolik olduğumuz için bir türlü tatil yapamayıp çalışacağımız anlamına gelmiyor. Bu çalışmak için planlanmış tatiller.
1: Evet.
0: Yani ne yapıyoruz? Normalde tatil zamanımız ama diyelim ki uzaktan çalışabiliyoruz. Hı hı. Ya da bu şekilde izin alıyoruz ama elimizde çok büyük bir proje var ya da sınavımız var, ders çalışmamız lazım. Ya da bir şeyler üretmemiz, fikirler bulmamız gerekiyor. Alıyoruz cihazlarımızı, diyelim işte bilgisayarımızı, internet sağlayıcısı, herhangi bir şey. Kendimize basit bir tatil planlıyoruz ve diyoruz ki bu tatilde ben günde 6 saat örneğin çalışacağım. Günün geri kalanını tamamen kendime dinlenmeye, stresimi atmaya ayırıyorum. Ama o 6 saat oturuyorum ve çalışıyorum. Bu benim yıllık tatilim değil. Bu yıllık tatilimize ekleyecek bir şey. Amacımız burada stresi azaltıp, odaklanma kapasitemizi artırıp, verimimizi de dolayısıyla arttırmak, hatta katlamak.
1: Hı hı, evet. Dedik ki çalışanların daha verimli çalışmalarına ve yenilenmelerine yardımcı oluyor workation, hı hı, birincisi. İkincisi, çalışanların yeni yerler keşfetmelerine ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.
0: Evet.
1: O açıdan da çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi burada bazen sadece evlerimize ya da işte ev okul spor salonu ya da ev okul alışveriş merkezi ya da iş okul, işte her neyse yani. Hangi çevrede dönüyorsanız, benim genelde hem okul hem iş olduğu için okul, iş, ev, alışveriş merkezi vesaire şeklinde gidiyor. Belirli bir çemberimiz var ve burada sınırlıyız. Burada gözlemleyebileceğimiz, dolayısıyla bize fikir verebilecek şeyler azalıyor gitgide. Çünkü aynı şeyleri görüp durduğumuz için artık kanıksıyor beyin onu. Ama eğer yaratıcılıkla alakalı, çözüm bulmakla alakalı, proje geliştirmekle alakalı işlerimiz varsa, farklı kültürleri tanımak, farklı insanları tanımak bize her açıdan yarar sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde networking'den bahsediyoruz, yararlı çevre geliştirmek. Siz orada çalışırken belki biriyle tanışacaksınız, belki iş çevreniz açısından da yararlı olacak. Evet, geçelim bir sonrakine.
1: Evet, ve çalışanların tatillerini uzatmalarını sağlıyor tabii ki. Bu açıdan da en keyifli, en motive edici tarafı.
0: Evet, çünkü ben de diyebilirim, ay işte çeviriyi bitirmem, evet, lazım, çok kısa bir sürem var, evde oturayım. Hayır, neden? Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben odağımı toplayabilirim. Yani orada diyebilirim, Nisan'cığım bu 6 saat kusura bakma gezmiyorsun. Bu 6 saat buranın tadını çıkararak keyif içinde çalışacağım. Kendinize çalışmayı bir eziyet haline getirmektense, tatilin bir uzantısı olarak, hani bir geçiş dönemi olarak kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Eğer yazlıklar varsa, hani bir hafta önceden dönmektense online çalışmaya başlayıp hani yarım bir şekilde uzaktan çalışmayı sağlayabilirsiniz. Artık pek çok ofis, pek çok iş yeri buna izin veriyor.
1: Evet.
0: Evet, daha
1: o
0: uzun tatil
1: artık,
0: daha yüksek moral.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çalışanların iş ve özel hayat dengesini de korumalarına yardımcı oluyor tabii ki bu açıdan da.
0: Evet, bu neden önemli?
1: Evet.
0: Şöyle bir problemimiz var. Şimdi özellikle eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve bir de trafik sorununuz varsa, zaten 8 saat çalışıyoruz diyoruz ya, şimdi onu mesai saatinde 8 saat kabul ediyorlar. Aradaki öğle arası vesaire sayılmıyor. Dolayısıyla yaklaşık 9 saat iş yerindeyiz. Bir de 2 saat bazen, bazılarının daha fazla yol sürüyor. Dolayısıyla günümüzün neredeyse yarısı, ki geri kalanın 8 saatinde uyuyoruz düşünün. Neredeyse 10 saatimiz işle geçiyor. 8 saati uyuyoruz, 18 saat. Bize kalıyor geriye 6 saat. O 6 saatte yemek, işte temel ihtiyaçlarımız var. Bir yandan biz zaman yönetimiyle alakalı bir sürü şey söylüyoruz size. Şunu yapmanız lazım, egzersiz yapmanız lazım, nefes çalışması yapmanız lazım her gün diye. Bütün bunlar 6 saate sığmaya çalışırken biz inanılmaz derecede yıpranıyoruz. Bunun yerine bu workation'la aslında üzerinizdeki o bütün yükü, stresi atma hakkınız olmuş oluyor. Neden? Çalışıyorsunuz bir yandan ama bir yandan da hani o 10 saat, 10 saati iş alıyor ve 6 saat size kalıyor, bir dengesizlik var ya. Hani bunu 8'e 8 şekilde belki yapmak lazım. Kendinize daha fazla zaman kalması lazım. İşte bunu sağlayabilen bir şey normalde workation. Hatta dediğim gibi normalde 6 saate indiriliyor. Çünkü 6 saat içinde çok kısa molalar veriliyor. Ve günün büyük kısmı uyumaya, dinlenmeye, gezmeye ayrılabiliyor. Ama inanın bana aynı verimliliği sağlıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Diğer ülkelerdeki şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor.
0: Evet, neden? Evet. Artık mobil olarak çalışıyoruz. Gençler lütfen bu tür fırsatları değerlendirin. İnternetten aradığınızda pek çok yurt dışı şirketinin online eleman aldığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Eğer bilgisayarla, yazılımla alakalı bir şey yapıyorsanız bu böyle. Yabancı diliniz varsa ve müşteri temsilciliği ya da teknik destek gibi şeyler yapacaksanız böyle. Çeviri gibi şeyler yapacaksanız, grafik vesaire vesaire. Yani online olarak yapabileceğiniz bütün işler de böyle. Hatta artık öğretmenlik bile online olarak yapılabiliyor. Normal bir şekilde okula bağlısınız ama yani özel ders vermekten bahsetmiyorum. Okullar sizi işe alıyorlar. Mesela ben Polonya'da bir okulda çalışıyor olabilirim şu an buradayken. Kaldı ki Türkiye'de bir okulda çalışıyordum. Uluslararası bir okulda. Ben normalde Çekya'daydım, Çek Cumhuriyeti'ndeydim ve dersi oradan yaptım mesela. Dolayısıyla böyle online işler bizim daha fazla dolaşabilmemizi sağlıyor. Ve daha fazla iş imkanı anlamına geliyor. Benim kuzenim şu anda Türkiye'de ama aslında İngiliz bir firmada çalışıyor. Bunlar yapılabilir. Bu şekilde workation'ı da sağlayabiliriz. Çünkü o da mesela ailesinin yanına diyelim ki Bodrum'a gidiyor. Ve İstanbul'da ya da Bodrum'da olması bir şey ifade etmiyor. Bir yandan tatilini yaparken bir yandan yine çalışabiliyor. Hiç değilse daha rahatlatıcı bir ortamda olmuş oluyor. Bunun tam tersi, siz yurt dışına gidip benim yaptığım gibi Türkiye'deki işinize de çalışabilirsiniz. Yeter ki böyle fırsatları, ay aman işte çok zor olur, o kadar yabancı dilim yok falan diye kendinize engeller koyarak ötelemeyiniz. Hadi kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, lütfen bu arada sizler de biz de bugünkü konumuzla alakalı olarak paylaşmak istediklerinizi yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: over my wife and my children, my family. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Bugün İngilizce bir terim olan workation'dan bahsediyoruz. Work, çalışmak, vacation, tatil. Hı hı. Amacımız şu, hani iş bulup bir yandan tatil yapmak değil. Bu hani work and travel gibi bir şey değil. Bu tatil planlıyoruz. Tatilde belirli bir saati çalışmaya ayırıyoruz. Bilinçli olarak yapıyoruz bunu. Bu iş koliklik de değil. Aradaki farkı tekrar belirteyim. Bu özel olarak günün bir bölümünde çalışarak tatil yapmak için tasarlanmış bir çalışma yöntemi. Evet, başka ne gibi yararları vardı?
1: Evet, şöyle ki çalışanların iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmelerini de sağlar.
0: Tabii ki.
1: Bu açıdan da çok önemli.
0: Bunu koca bir ekip halinde yapabilirsiniz. Düşünsenize ne kadar
1: çok
0: eğlenceli
1: olur.
0: Evet.
1: Yapılıyor zaten artık. Şirketler böyle motivasyon konferansları düzenliyorlar gerçekten. Ve çok da keyifli oluyor, çok verimli oluyor. O ekiplerin gerçekten yüzlerinin güldüğünü görüyorsunuz. Bu da mutluluk verici. Daha da verimli oluyorlar o zaman.
0: Aynen öyle. Evet. Ben Çekya'dayken o zaman oyun yazarlığı yapıyordum. Yani profesyonel olarak işim buydu. Ve dedik ki yani şehirdeyken daha bir festival vardı. Küçük bir kasabaya gidilecek ve festival düzenlenecek. İşte oyunlar yazılıyor vesaire. Dedim evet yazalım, ne zaman yazacağız, işte yetiştirelim falan. Çünkü ben illa onun ofiste orada yazılması gerektiğini düşünüyorum ya. Hı hı. Sonra dedi ki ya oraya gideriz yazarız dedi. Ve en sonunda yaptığımız şey şuydu. Ben minderde çimenin üstünde oturuyorum. Kucağımda tablet, oyunu yazıyorum. Millet de bana geliyor soruyor, dekoru ne yapalım, şöyle şöyle yapın. Gidiyorlar alıyorlar, orada yapıyorlar. Biz böyle açık havada yalın ayak çimenlere basarak orada festival düzenledik ve inanılmaz keyifliydi. Çok da güzel geçti her şey. Kimse de iş disiplininden ayrılmadı ama aynı zamanda da bir yandan rahatlıyor olduk. Evet, işe yarıyor. Kesinlikle workation işe yarıyor. Deneyiniz.
1: Hı hı. Ve buna bağlı olarak da çalışanların streslerini azaltmalarına ve yeni fikirler üretmelerine de yardımcı olabiliyor.
0: Evet, çünkü stres azaldığı zaman beynin problem çözme yetisi daha iyi çalışıyor. Ve dolayısıyla problem çözmekle de kreatif, yani yaratıcı bölge aynı. Daha etkin şekilde yaratıcılık kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda demin dediğimiz gibi grupça, ekip halinde bunu yaptığımız zaman normalde işin içinden çıkılmaz gibi görülen pek çok şey çok daha kısa sürede, hem de o ekip daha pozitif bir şekilde birbirine kenetlenmiş olarak halledilebiliyor. Son derece keyifli bir çalışma şekli.
1: Hı hı.
0: Bu kadar mı yararları? Yararları bitti mi?
1: Evet, ülkelerdeki dediğimiz gibi şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanabiliyor demiştik.
0: Evet, çünkü buradan biz gidip de başka bir ülkede hem buradaki işlerimizi halledip hem bir yandan öbür ülkelerle iletişim de kurabiliyoruz.
1: Olmak, evet.
0: Bakın işte biz şöyle bir ekibiz, şu anda da işte çalışıyoruz aslında, bir iş gezisindeyiz. Sizle de tanışıp bir iş ortaklığı yapmak istiyoruz denebiliyor. Ve bu şekilde hani düşünsenize, bir ekip geliyor. Merhaba, işte biz şu sektörden geliyoruz vesaire. Ve netice itibariyle daha iyi bir şekilde iş ortakları bulunabiliyor.
1: Evet. Ve geldik workation fırsatları hakkında tavsiyeler üzerine konuşmaya. Belki bunları birazcık sıralayabiliriz.
0: Hadi bakalım sıralayalım.
1: Evet, öncelikle tatil yerini iyi bir şekilde seçebilirsiniz. Nasıl olabilir? Bu iş yapabileceğiniz bir yer seçmek, internet bağlantısı olması gerekiyor tabii ki. Ve ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir yer seçmek çok önemli.
0: Bazen internet olması bile gerekmiyor.
1: Evet, yani iş şeyine göre.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Ne yapacağınıza bağlı. Eğer ders çalışacaksanız ve kitapla çalışan biriyseniz, yani video izlemek ya da bir şeyler yapmıyorsanız, ya da eğer videolar inmişse, hazır bilgisayarınızda varsa sadece laptopunuzu alıp da gidebilirsiniz. Benim oyun yazdığım zamanda internetim yok

0: oluyordu. Ben oyunu yazıyordum, sonra internet olan bir yere gidip çıktı alınıyordu ya da e-mailler gönderiliyordu. Yani günün belirli saatlerinde internete ulaşabileceğimiz zaman bile bu yapılabiliyor. Eğer kitaplarla çalışıyorsak, sadece işte kendimizi test çözmeye vesaire adayacaksak, sakin, oksijen dolu, kuş seslerinin olduğu bir ortamda soru çözerseniz eğer, yine kucağınızda kitap varsa, emin olun daha hızlı yapacaksınız, emin olun daha iyi odaklanacaksınız. Yeter ki yeri doğru seçin. Şimdi bu yeri doğru seçinden kastımız nedir? Mesela, işte ben workation yapacağım, tamam, güzel bir kulüp tatiline gideyim. Orada bam güm bam güm müzik çalıyor ve siz bu sefer odaklanamıyorum. Tabii ki odaklanamazsınız. Bizim amacımız burada odadan çıkmamak değil. Ya da çok güzel manzaralı bir odanız vardır vesaire. Ona hani bir şey diyemiyorum, odaya kapanayım diyorsunuz ama bu amacına olayın hizmet etmiyor. Buradaki amacımız çeşitli yerlerde, hani doğada olabilmek ya da deniz kenarında olabilmek ve hala çalışabilmek. Ama tatili, yani çalışacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Birincisi, günlük ne kadar kazanıyorsanız bunun maddi olarak da bir dengesi olması gerekiyor. İnanılmaz pahalı bir tatil yapmaya çalışıp bir yandan çalışıyorsanız sonuçta bir anlamı olmaz. Yani evet, maddi olarak sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor. Hı hı. Ve dediğimiz gibi neye ihtiyacınız varsa onlara dikkat etmeniz lazım. O ortam gürültülü mü, nerede oturulur, ne yapılır bilmeniz lazım. Dolayısıyla gitmeden önce bir araştırma yapmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Orası nasıl bir yerdir?
1: Evet. Buna bağlı olarak dediğimiz gibi konaklama seçeneklerini araştırabilirsiniz. Kalacağınız yerin iş yapmaya uygun olması dediğimiz gibi önemli. Çalışma için nasıl bir ortam olması gerekiyor? Sessiz, rahat bir ortam. Bunun yanı sıra da tatil yapmak için de uygun bir yer olması gerekiyor.
0: Evet, bazen workation'ların bir inziva haline, hani bir çekilme haline geldiğini de görüyorum. Ve bu da doğru. Eğer tamamen odaklanmanız gereken bir durum varsa, diyorsanız ki ben yalnız kalacağım. Hatta çok ünlü bir yazar bunu kullanıyor. Dizi yazacağı zaman alıp bilgisayarını tamamen gözden uzak sakin bir yere gidip yazıp, ya da diğer yazarlar da kitap yazarken yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Ve mümkün olduğu kadar az kişiyle irtibata geçerek, yani neredeyse inzivaya çekilerek doğada yazanlar var. Hı hı. Bu da tabii ki onlara iyi geliyor çünkü nerede kaldıklarını hatırlıyorlar. Zihinlerinin bütün gücünü tamamıyla yaratıcılığa aktarabiliyorlar o zaman. Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Bu arada da sizler de bize bu konuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün workation'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen bize kızmayınız. Biraz İngilizce bir terim oldu haliyle çünkü henüz daha Türkçeleştirilmemiş.
1: Evet.
0: İnternette de araştırdığınız zaman Türkçe makalelerin de başlığının workation olduğunu göreceksiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet, tatile gidiyoruz ve çalışıyoruz. Bilinçli olarak çalışma tatili ayarlıyoruz kendimize.
1: Evet.
0: Bu bir inziva şeklinde olabilir ya da şirketimizle bir ekip çalışması halinde de olabilir. Amacımız bir yandan tatil yapıp bütün stresi üzerimizden atıp bir yandan da doğru yerleri seçerek odaklanmamızı sağlayıp hani böyle mutlu mesut bir şekilde keyifle çalışabilmek.
1: Evet.
0: Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dedik ki konaklayacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Evet, bir kulüp tatilinde bam gün müzik çalarken bir yandan tabii ki odaklanamayız. Sürekli olarak bizi hadi şu etkinliğe katıl, bu etkinliğe katıl diye çağıran animatörler varken bir otelde.
1: Hı hı.
0: Tabii ki de işe hayır hayır yok ben bowling oynamayacağım, bir saniye şunu makaleyi bitirmem lazım şeklinde bir tatil yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla yeri doğru seçmek gerekiyor. Ben işte çadırda böyle kamp yaparken bir yandan çalışmak gibi şeyleri seviyorum.
1: Hı hı.
0: Ya da daha basit, daha doğada bir yerlere gidebileceğiniz tatillerde yapılabilir.
1: Evet ve başka bir maddede iş planınızı hazırlayın. Çok önemli bu da. İş yapabileceğiniz bir ortamda olmanıza rağmen tatilde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Tatil aktivitelerinize zaman ayırmayı ve iş planınızı da buna göre düzenlemeyi de unutmayın.
0: Evet, işte yine geliyoruz zaman yönetimine. Zaman yönetimi gerçekten çok önemli. Şimdi workation'ın yarısı iş, yarısı tatil. Şimdi burada şöyle bir denge bozukluğu oluyor. Bazılarımız biraz işkolik olduğumuz için, evet ben sadece ortamı değiştireyim yeter, yine bütün gün çalışıyorlar. Bu yanlış.
1: Evet.
0: Tabii ki ilk başta belki sadece ben sabah 6 saat çalışıyor olacağım şeklinde ayarlamak zorunda değilsiniz. Önceden planı yapmamız lazım. Nedir bu? Sabah kalkacağım. 2 saat işte e-mailleri cevaplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir hareket planınız olmalı. Sonra 4 saat kendime zaman ayırıyorum diyelim. İşte diyelim ki 9'da kalktım. İşte 10'da işe başlasam 12'ye kadar e-maillere cevap vermek, şunu yapmak, bunu yapmak ya da işte sizin işiniz neyse buna göre planlayın. Sonra diyelim 4 saat, saat 4'e kadar kendime zaman ayırdım. Gezdim, tozdum. Tam tersi eğer sıcak bir zamansa sabahı gezmeye, öğleni sıcaktan kaçmak için çalışmaya ayırabilirsiniz. Hani
1: evet,
0: şöyle pergolelerimizde vesaire ya da bir ağacın altında oturup çalışabiliriz. Daha sonra işte 2 saat tekrar çalışmaya ayırıp sonra 2 saat yine gezmeye zaman ya da yemeye zaman, eğlenmeye zaman ve en son akşam tekrar 2 saat ayrılabilir. Yani bu 6 saati kendi içimizde istediğimiz şekilde bölebiliriz. Buradaki ana nokta şu. 1. Bu zamanlar birbirine karışmayacak. Yani her şeyin vakti var. Eğlenme zamanınızda da sürekli
1: evet,
0: işkolik bir şekilde kaygı halinde iş düşünüyor olmamalısınız. Zaten verimliliğimizi artırmasının sebebi bu.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş yaptığımız zaman iş yapacağız. Dinlendiğimiz zaman, rahatladığımız zaman rahatlayacağız.
1: Hı-hı. Katılıyorum.
0: Diğer tarafı da evet ben workation yapacağım diye gidip ondan sonra ya aman boş ver onu zaten evde yaparım deyip normal tatile çevirme riski. Bunun da olmaması gerekiyor. Eğer bir iş tatili her neyse yapıyorsanız, workation yapıyorsanız gerçekten çalışmaya ayırdığınız süre içerisinde çalışmak zorundasınız. Eğer sizin dikkatinizi dağıtan işte aileniz, arkadaşlarınızla vesaire gittiyseniz bunlardan soyutlanmak gerekiyor. Dolayısıyla workation'a birlikte gittiğiniz kişileri iyi seçin. Genellikle ya ekiple ya da yalnız gitmek çok daha verimlidir ya da eğer arkadaşlarınızla gidiyorsanız bu arkadaşlarınızın da workation'da olması lazım. Çünkü bu sefer ne olur? Ya işte sen çalışacak mısın? Biz de rafting'e gidiyorduk dendiği zaman moraller bozulup ne siz gezeceksiniz ben burada oturacak mıyım? Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kimlerle gideceğimizi, nereye gideceğimizi, hangi saat diliminde ne yapacağımızı ve bitirmemiz gereken işler yani hareket planımızı önceden belirlememiz lazım.
1: Evet. İletişim ihtiyaçlarımızı karşılayacak araçlar edinebiliriz. Yani öncelikle işte internet bağlantısına ihtiyacımız varsa ve diğer iletişim araçlarının erişimimizin olacağından da emin olmak gerekiyor. İşle evet. ilgili e-postalarımız, toplantılarınızı ve buna benzer yönetmek için gereken araçları da edinmek gerekiyor.
0: Tabii ki bir tabletiniz, telefonunuz ya da dizüstü bilgisayarınız evet yanınızda olacak. Bunun haricinde not aldığınız dijital olmayan şeyler varsa bunlar yanınızda olacak. Eğer çizim yapıyorsanız dijital kaleminiz olmadan gitmemeniz lazım. Yani bunları tabii ki her şekilde herkes akıl edebilir. Aynı zamanda şunları düşünmemiz gerekiyor. Diyelim ki yani ben trende çeviri yapmayı planladığımda, çünkü 24 saat sürüyor tren yolculuğu, daha fazla sürüyor affedersiniz. Şunu düşündüm, şimdi benim orada zaten yapabilecek bir şeyim yok. 8 saatine uyusam, işte yolu biraz izlesem 3-4 saat, geri kalan koca bir neredeyse 10 saat bana çalışma süresi olarak kalıyor. Tabii ki aralıklı olarak. Ve bu müthiş bir zaman odaklanmak için de. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Benim şarjım bitecek. Şarj kablosu takmam lazım. Dolayısıyla Workation'a her zaman yanınızda uzun bir uzatma kablosuyla gidiniz. Bu bir tren işte kompartmanı olabilir, başka herhangi bir yer olabilir, işte tatildesinizdir, restoran gibi bir yerdir ya da işte bir plaj, kafe gibi bir yerdir. Bir yerden kendinize elektrik çekebilecek bir imkanınız olsun. Bu bir. İkincisi, eğer gideceğiniz yerde internet yoksa bir internet sağlayıcısı alıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü telefonunuzun internetini paylaşarak yapmayı planlıyorsanız kesinlikle yanınızda şarj aleti olmalı. Ve eğer sıcak bir yere gidiyorsanız sürekli şarjlı takılı şekilde interneti doğru paylaşamayabiliyor telefonlar. Çünkü biliyorsunuz ısınıyor vesaire. Yani ne olursa olsun, hangi marka ve model telefonunuz olursa olsun, böyle detaylara dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacınız olan her şeyin yanınızda olması lazım.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada siz de yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyiciler, evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Evet, aradan sonra yine workation üzerine konuşuyorduk. Yani planlanmış çalışma ve tatil günleri. Aynı anda evet, tatile gidiyoruz ama diyoruz ki ben bu tatili çalışma amaçlı yapıyorum. Biraz dinlenmeye ama aynı zamanda da odaklanıp çalışmaya ihtiyacım var. Müthiş bir çalışma yöntemi. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyordu?
1: Evet, tatil bütçenizi belirleyebilirsiniz. Tatil bütçenizi artırabilir, iş saati ile tatil maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz ve buna göre de bir bütçe belirleyebilirsiniz kendinize.
0: Evet, bu özellikle mesela iş gezileri yapıyorsanız ya da mülakatlarınız vesaire varsa bunları denk getirerek aslında bu tatili de bir yandan birleştirip daha hoş bir şekilde o gezileri geçirebilirsiniz. Şimdi buradaki mesela büyük bir şehirde eğer bir geziniz varsa, diyelim işte bir yani ticaret yapıyorsunuz, fabrikayı gezeceksiniz ya da aslında bir iş görüşmeniz var, bir toplantınız var vesaire ve büyük bir şehirde. Onun yerine mesela konaklamanın büyük kısmını yani workation olan kısmını daha küçük yerlere alabilirsiniz. Daha küçük yerleri alıp oraları gezip daha hem sakin olur, daha az, daha düşük bir bütçeyle işin hani tatil kısmını sağlayıp daha sonra bu geziye gidileceği zamanlarda hani ulaşım araçlarını kullanarak geziye gidip geri dönebilirsiniz. Böyle çok fırsat oluyor. Örnek olarak biz Gamze ile yakın zamanda bir Bosna Hersek gezisine gideceğiz. Aslında bir konferans normalde. Eğer ben bunu workation'a çevirmek istersem uzatma şeklim şöyle olur. Yakınlarında 2 saat yakınında daha küçük bir kasaba var ve oradaki konaklama ücretleri yaklaşık olarak 1/4. Dolayısıyla ben 1/4 maliyetine bir gün kalacağıma 4 gün kalıp o 3 günü diyelim ki hani bir gün olduğunu varsayarsak konferansı o 3 günü neredeyse bedavaya getirmiş oluyorum sadece yerimi değiştirerek 3 gününde kendime hani onun vocation, workation kısmını yapıyorum. Evet çalışıyorum, konferansa hazırlanıyorum, geziyorum, ediyorum. Aynı maliyete sonra son gün gidip toplantıma katılıyorum. Orada kalmıyorum ve bu şekilde aynı bütçeyle tatil yapıp çalışıp iş gezimi de halledip geri dönmüş oluyorum. O yüzden biraz uyanık olmak gerekiyor bu konularla alakalı olarak.
1: Evet.
0: Tabii ki bu bütçenizin böyle aşırı derecede dağılıp bana ne ya ben işte zaten bir yandan para kazanıyorum deyip bir mali kriz haline neticesinde gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla dikkat edelim. Önceden nasıl ki iş planınızın hazırlanması gerektiğini söyledik. Aynı şekilde aslında konaklayacağınız yerin tabii ki evet planlanması gerekiyor. Evet bütün araç gereçlerinizin planlanması gerekiyor. Aynı şekilde etkinliklerinizin giderlerinin de öyle çalışmanızın yani bütçenizi aşan bir şekle ulaşmaması lazım.
1: Evet. Ve tatil yapacak arkadaşlarınızı seçme konusunda belki workation tatili yapmak isteyen arkadaşlarınızı bu konuda dikkatli seçebilirsiniz. İşle ilgili işlerinizi hallederken de birlikte tatil yapabilirsiniz. Yani bu konuda uyumlu birileri olması gerekiyor. İş sürecinde birlikte ortak bir şekilde işle alakalı. Belki ara verecek birazcık da tatil sürecini hissetmek istediğiniz süreçlerde de birlikte uyum içerisinde gerçekleştirebilecek kişilerle birlikte gidebilirsiniz.
0: Evet bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de öncesinde yine dikkat etmemiz gereken konu diyeceksiniz ki ya tatile gidiyorum bu kadar planlayarak gidilir mi? Tam tersi o tatilin size stres sinir kaynağı olmaması için yapmanız gereken şey her şeyi önceden planlamak. Yine bu kişiyle diyelim ki ben Gamze ile gidiyorum. Şimdi dedik ya çalışma ve tatil dengesi için hani saat kaçta ne yapacaksınız birebir dakikası dakikasına yazmasanız da çalışma düzeninizi yazacaksınız ya. Hani dedik ya mesela saat işte 8 ile 10 arası e-maillere bakacağım tamam. O arkadaşınızla oturup bu günlük planınızı çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü oraya gittiğinizde ya bana ne ben sabah erken kalkmam deyip biriniz hayır ben sabah erken kalkıp çalışmak istiyorum dediğinizde günün geri kalanı da çakışıyor olur. Biriniz gezmek isteyip biriniz iş yapmak isteyeceksiniz ve bu size tam tersine rahatlamanız gerekirken o tatilde tam tersi stres kaynağı olacaktır. Dolayısıyla uyumlu bir şekilde nasıl yapıyoruz? Tamam, geç mi kalkacağız peki? O zaman günün şu kadarını, işte belki başlarını, öğleden sonralarını çalışmaya ayıralım eğer mümkünse tabii ki. Saat 4'e kadar gezeceğiz, uyuyacağız. İstersen uyu, istersen gezeriz, istersen 4'e kadar uyu, gezme. Ama 4'ten sonra işte şu kadar çalışacağız, akşam işte ne bileyim 9'a kadar vesaire gibi, bunun önceden belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hareket planınızı da o kişiyle birlikte yapın. Evet. Var mı başka dikkat
1: etmeniz gerekiyor? Evet, tabii ki var.
0: Buyurun efendim.
1: Tatil ve iş planınızı şirketinizle iletişim halindeyken de güncelleyin. Yani iş arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle iletişim halinde olmak gerekiyor. Tatil planınızı onlarla paylaşıp işle ilgili kısımlarını da tamamlamanız için gereken süreyi de belirlemek gerekiyor.
0: Evet, eğer işlerin size atandığı, yani dijital olarak, online olarak atandığı bir şirketteyseniz, zaten o işi yaptığınızı işaretlediğinizde o iş sizden düşüyor, yani tamamlamış oluyorsunuz. Ama eğer böyle bir sisteminiz yoksa, yavaş yavaş çoğu şirket artık bu sisteme geçmeye başladı diyebilirsiniz. Ben şu planla çalışacağım ve şöyle tatilde çalışacağım. O zaman bazen o günün tamamını ücretli izninizden düşmüyorlar.
1: Ve tabii ki bu süreçte de tatil yapmak için de zaman ayırın. İşle evet. ilgili işlerinizi tamamlamak için zaman ayırdığınız gibi tatil yapmayı da bu süreçte unutmayın. Workation yaparken iş ve tatil aktivitelerinizi de dengede tutmak önemli.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Bu tam olarak hem arkadaşınızla hem de yöneticilerinizle, şirketinizde ya da işte öğretmeninizle vesaire önceden konuşmanızın sebeplerinden biri de bu. Eğer sabah işte çalıştım, öğleden sonraları benim diyorsanız, öğleden sonra o e-mail gelse de telefon yanımda olmayacak. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Ben de bir işkolik olarak vakti zamanında gecenin körü bana gelen e-mailleri de düzenli olarak cevaplardım. Ama bunun doğru olmadığını gördüm. İşin iş vaktinde kalması gerekiyor ve siz ona o an cevap vermeseniz de ilk başta hayal ettiğimiz gibi büyük felaketler olmuyor aslında. Zamanında her şeyi yapmak lazım. Var evet. mı başka bir şey?
1: Tabii ki var.
0: Buyurun.
1: Ve bu süreçte yeni insanlarla tanışın. Bu da çok önemli. Workation yaparken farklı insanlarla tanışın ve kültürleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Hı hı. İş dünyasındaki bağlantılarınızı da genişletmek için de bir fırsat olarak da bunu kullanabilirsiniz. Hı hı. Bu açıdan da çok güzel, gerçekten keyifli. Hı hı. Ve seyahat yaparken seyahat sigortası almanız da çok önemli. Olası hı hı. sağlık sorunları ve seyahat iptalleri gibi beklenmedik durumlar için de hazırlıklı olmak gerekiyor.
0: Evet. Bu hem esneklik için hem de önlem almak için çok gerekli bir şey. Sigortalar, böyle normalde güvencesi olması bir insanın, orada başımıza herhangi bir şey gelirse, keyifle çalışmak için çıktığımız yolda diyelim ki bir şey oldu ve bir rahatsızlık geçirdik vesaire, hem oradaki masrafları karşılamam gerekir, hem de yöneticime söz verdiğim işleri yapamayacağım, problem olur. O yüzden bunların bir felakete dönüşmesindense önceden sigortasını yaptırıp işte hastaneme giderim, tedavimi olurum, yine işime devam ederim. Bir yandan da yine rahat bir ortamda, neredeyse tatil şeklinde sürdürmeye devam edebilirim. O yüzden gerekli önlemleri almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet.
0: Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Bir şeyleri biraz biraz size aktarmaya çalışıyoruz.
1: Umuyoruz.
0: Evet. Umarım belki de denersiniz. Eğer sizin de sorularınız, program önerileriniz varsa ya da workation deneyimleriniz varsa hikayelerinizi lütfen bizle paylaşın.
1: Lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Lütfen bize yazın.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Geçmişe baktığınız ve geçmişte yaşadığınız sürece hayata şevkli olmanız ve diğer insanlara cesaret vermeniz mümkün değildir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bazen olur ya işler hiç de umduğumuz gibi gitmez, cesaretimiz yavaş yavaş azalmaya başlar, yüreğimizi hüsran, öfke ve üzüntü kaplar. Bu durumda kolaylıkla olumsuz düşüncelere kapılabiliriz. Kişi artık hiç kimseye güvenemeyeceğini ve inanamayacağını düşünmeye başlar. Bu duygular çok doğaldır. Ama kök salmasına izin verirsek kolaylıkla cesaret kırıklığı tuzağına düşebiliriz. Cesaret kırıklığını yenmek adlı bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

cesaret kırıklığı ve sıkıntılarla mücadele ederken neler hissettiğinizi ifade etmekte zorlanıyor musunuz? Ne yaparsanız yapın, üzerinize adeta büyük bir cesaret kırıklığı bulutu çökmüş gibi olursunuz. Cesaret kırıklığı sizce ne demektir diye sorsaydım ne cevap verirdiniz? Sanırım bazılarınız ne olduğunu iyi biliyorum derdi. Ama bazılarınız da bilmiyorum, sadece cesaretimin kırıldığını hissediyorum. Üzerimde sanki kara bir bulut var. Ne olduğunu tarif edemiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ondan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Sadece kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi diye yanıtlardı. Cesaret kırıklığının üstesinden gelmeyi bilmiyorsanız ona teslim olmanız kaçınılmazdır. Bu takdirde üst üste cesaret kırıklıkları ve acılar yaşarsınız. Üstelik üstesinden gelemediğiniz cesaret kırıklığı ve yarattığı çelişki nedeniyle çektiğiniz acılar, çevrenizdeki kişilerin üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Şimdi eski antlaşmadan Nehemya kısmını açmanızı rica ediyorum. Burada anlatılan olayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Sonra birkaç ayet okuyacağız. Bu parçada Nehemya'nın gördükleri ve duydukları nedeniyle cesaret kırıklığına kapılması için her türlü neden olduğu halde böyle yapmadığını görüyoruz. Bu ayetlerde onun cesaret kırıklığına kapıldığını bildiren tek bir ayet bile yok. Ne var ki bizler cesaret kırıklığı yaşayabiliriz. Eğer üstesinden gelmeyi bilirsek cesaret kırıklığına kapıldığımız zamanlar sadece anlık olacaktır. Bunlar sadece anlık olacak ve bizi umutsuzluk yoluna sürüklemeyecek, hayattan vazgeçecek duruma sokmayacaktır. Şimdi birinci bölümden başlayacağız. Nehemya, yabancı bir ülkede kralın sakisidir, yani şarap sunan kişi. Bu sırada kendisini ziyarete gelen dostlarından Yeruşalim'de neler olduğunu öğrenir. Nehemya 1-3-4'te şöyle yazılıdır. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde diye karşılık verdiler. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış. Nehemya sevgili dostlar olanları duyunca

0: üzülür ve 4. ayette şöyle karşılık verir. Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum, oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim. Sonraki ayetlerde Nehemya'nın duasına yer verilir. Nehemya duasında Rabbe ne yapması gerektiğini, nasıl karşılık vermesi gerektiğini sorar. Bunun ardından krala hizmet etmeye gider. Kral ona, "Niçin bu kadar üzgün görünüyorsun, niçin bu kadar sıkkınsın, yüzün niye asık?" diye sorar. Nehemya öncelikle göklerin Tanrısına dua eder, sonra konuşmaya başlar. Konuşma sırasında niçin üzgün olduğunu krala anlatır. Sıkıntısının nedenini açıklar. Yeruşalem'deki halkımın başına şöyle bir şey gelmiş diyerek olanları anlatır. Sonra kraldan kendisine malzeme ve korunma sağlamasını ve Yeruşalem'e gitmesine izin vermesini diler. Kutsal yazılarda yani kutsal kitapta Nehemya'nın kente vardığı zaman yıkık surların ve yanmış kapıların durumunu incelediği bildirilir. Sonra kentteki yetkililerle görüşüp onlara şöyle der. Nehemya 2:17-20'yi okuyorum şimdi. Sonra onlara, içine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz dedim. Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim. Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım. Onlar da haydi onarmaya başlayalım dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar. Sevgili dostlar, sonraki ayette onların düşmanları olduğunu öğreniyoruz. Ayetler şöyle devam ediyor. Ama Horonlu Sanballat, Amonlu görevlilerden Tobiya, Arap Geşem yapacaklarımızı duyunca bizi küçümseyip alay ettiler. Ne yapıyorsunuz, krala baş mı kaldırıyorsunuz dediler. Onları şöyle yanıtladım. Göklerin Tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Biz onun kulları olarak onarımı başlatacağız. Ama sizin Yeruşalem üzerinde ne hakkınız ne de payınız olacak. Adınız bile anılmayacak. Bugünkü vaazımda Nehemya'daki bu parçayı, bu ayetleri cesaret kırıklığını yenmenin ışığında ele alacağım. Cesaret kırıklığını nasıl yenersiniz? Daha önce belirttiğim bir noktayı tekrarlamak istiyorum. Bunu unutmamanız için sürekli olarak tekrarlıyorum. Cesaret kırıklığıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu olacaktır ve bunu önleyemeyiz. Bundan kaçamayız. Bazı olaylardan ve kişilerden ötürü bu yaşamda hepimiz cesaret kırıklığı yaşayacağız. Ne var ki cesaret kırıklığı kişinin yaptığı bir seçimdir. Yani ben ya cesaretimi kaybeder, umutsuzluğa kapılırım ya da olayla doğrudan yüzleşir ve cesaretimi kırmasına engel olacak bir şeyler yaparım. Bir noktayı açıklığa kavuşturayım. Ben size hiçbir zaman cesaretiniz kırılmayacak, olaylarla daima cesaretle yüzleşeceksiniz demiyorum. Ben sadece yaşayacağınız cesaret kırıklığının kısa süreli olması gerektiğini ya da olacağını söylüyorum. Eğer Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu biliyorsanız, Tanrı'yı iyi tanıyorsanız, size olan sevgisini, bağlılığını ve size her şekilde yardım etmeyi istediğini biliyorsanız, cesaret kırıklığını sadece anlık yaşamanız mümkün olur. Zira bilgece karşılık vermeyi bilirsiniz. O halde konuyu cesaret kırıklığı ve hüsranı yenmenin ışığında ele alalım. Zira hepimiz yaşamda bunlarla karşılaşacağız. Öncelikle cesaret kırıklığı ile hüsran arasındaki farkı anlamalıyız. Hüsran, gerçekleşmeyen bir beklentiye verilen duygusal tepkidir. Yani beklentilerim gerçekleşmediği zaman hüsrana uğrarım. Zira umduğum şeyler olmamıştır. Beklediğim şeylere sahip olamamışımdır. Yani bir beklentimizin, bir umudumuzun ya da bir hayalimizin gerçekleşmemesi nedeniyle verdiğimiz duygusal tepkidir. Öte yandan cesaret kırıklığı bir güven kaybıdır ve kişinin yüreksizliğini gösterir. Öyle ki kişi her şeyden vazgeçmek ister. Hüsranı önlemeniz mümkün değildir ama cesaretinizin kırılmasını önleyebilirsiniz. Sürekli olarak kara bir bulutun altında cesaret kırıklığıyla yaşamayı önleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Nehemya'yı ve Yeruşalem'de olanları düşünelim. Kentte çok cesaret kırıcı olaylar meydana gelmekteydi. Surlar yıkılmıştı. Kent bu nedenle düşman saldırılarına karşı korumasız kalmıştı. Düşman tarafından sürekli olarak taciz ediliyorlardı. Dahası kent kapıları da yanmıştı. Kapıları kapatamıyor, düşmanı dışarıda tutamıyorlardı. Halk korku ve cesaret kırıklığı içinde yaşıyordu. Zaten bu yüzden Nehemya'ya haberciler göndererek durumdan kendisini haberdar etmişlerdi. Diğer bir sorun da kendi aralarında çekişmeleriydi. Nehemya nereye baksa cesaretinin kırılması için yeterli bir neden gördü. Buna rağmen asla cesaretini yitirmedi. Cesaretin kırılması için geçerli nedenleri vardı. Buraya surları onarmak için geldim ama siz bu işe hiç de hevesli değilsiniz. Cesaretiniz kırılmış diyebilirdi. Ama böyle yapmadı. O ne yaptı sevgili dostlar? Öncelikle yetkilileri bir araya topladı. Onları hem yüreklendirdi hem de meydan okudu. Nehemya'nın bu yüreklendirici davranışı onların tutumlarını değiştirmesine neden oldu. Bir soru sormak istiyorum. Aranızdan kaçınız cesaret verici, kaçınız cesaret kırıcısınız? İnsanlar yanınızdan cesaretlenmiş olarak mı yoksa cesaretlerini yitirmiş olarak mı ayrılıyorlar? Ne var biliyor musunuz? Bu durum sizin nasıl biri olduğunuza bağlıdır. Eğer cesaretiniz kırıksa bir başkasına cesaret vermeniz de olanaksızdır. Ama cesaret kırıklıklarının üstesinden gelmeyi öğrenirseniz ne olur biliyor musunuz? İnsanlara cesaret veren biri olursunuz. Hangi nedenden ötürü olursa olsun cesareti kırılmış birini yüreklendirmek çok önemlidir. Bu nedenleri birazdan ele alacağız. Ama emin olun ki her durumda insanları cesaretlendirebilirsiniz. Bunun için ilk önce cesaret kırıklığını yenmeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde cesaret verici olamazsınız. Dünyanın cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Acılar ve sıkıntılar çeken insanlar cesaretlendirilmeye muhtaç durumdalar. Başlangıçta belirttiğim gibi, bazen cesaretinizin niçin kırıldığını anlayamayabilirsiniz. Bazen de anlarsınız. Şimdi bazı nedenlere değineceğim. Bunları duyunca belki de bir zamanlar benzeri bir durum yaşadığınızı hatırlayıp, açık konuşmak gerekirse cesaretimi kıran şey işte buydu. Büyük bir cesaret kırıklığı yaşamamın nedeni buydu diyeceksiniz. Birkaç tane örnek ele alacağız. Farz edin bir türlü memnun edemediğiniz birisiyle birlikte yaşıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın daha fazla, daha az, daha geç ya da daha erken buluyor. Söylediklerinizden ve yaptıklarınızdan asla tatmin olmuyor. Niçin şöyle demedin, niçin şöyle yapmadın diye söylenip duruyor. Kısacası ne yaparsanız yapın onu tatmin etmeniz mümkün olmuyor. Bu durumda hüsrana uğrarsınız. Size verdiği karşılıklar nedeniyle cesaretinizi yitirirsiniz. Onu tatmin edemediğiniz için sürekli cesaret kırıklığıyla yaşamak zorunda kalırsınız. Evet sevgili dostlar, birçok insan bu durumda yaşar. Yalnızca sözlü değil, fiziksel şiddete de maruz kalırlar. Kime, nereye danışacaklarını bilemezler. Karşınızdaki kişinin asla değişmediğini görmek son derece cesaret kırıcı olabilir. Neden? Bazen de Tanrı'nın duanıza yanıt vermemesi olabilir. Uzun süre dua edersiniz, dua edersiniz, dua edersiniz ama sanki Tanrı sizi duymuyor gibidir. Kutsal kitabı okursunuz, günahlarınızı itiraf edersiniz, dua edip Tanrı'dan durumu değiştirmesini dilersiniz. Tanrı her nedense karşılık vermez. Ya da siz onun karşılık vermekte olduğunu anlamazsınız. Belki de bu karşılık sizi mutlu edecek kadar hızlı değildir. Bu yüzden cesaretiniz kırılır. Bazen de kişi elinden gelenin en iyisini yaptığı halde başarısız olduğuna kanaat getirilir. Örneğin çocuğa bir şey yapması söylenir. O da bunu elinden geldiğince iyi yapmaya çalışır. Ama yaptığı şey anne babasının beklentilerini karşılayamaz. Bu yüzden genellikle azar işidir. Daha iyisini yapman gerekirdi, daha iyisini yapabilirdin diye eleştirilir. Oysa çocuk en iyisini yapmaya zaten gerçekten gayret etmiştir. Çıtayı çocuğun erişeceğinden çok yüksekte tutmak ve başaramayınca da eleştirmek kadar cesaretini kırıcı, hüsran verici bir davranış yoktur. Bazen de işin içine anne babanın gururu girer. Çocuklarına bakıp şöyle yapmalıydın, böyle yapman gerekirdi diye eleştirirler. O anne babaya soruyorum, ya siz hiç başarısız olmadınız mı? Yapılan eleştiriler çocuğun her yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünmesine yol açar. Anne babadan gelen sürekli eleştiriler, hiç durmadan yapılan eleştiriler çocuk için çok tahrip edici olabilir. Onu cesaret kırıklığına sevk eder ve annemi ve babamı memnun edemiyorsam Tanrı'yı nasıl memnun edeceğim? Bana inançtan bahsetmeyin diye düşünmesine yol açar. Yani bazen farkında olmadan çocuklarımızı yanlış yola yönlendiririz. Kişi bazen de yaşamındaki bir alışkanlıktan ötürü cesaret kırıklığı yaşayabilir. Bu içki içmek olabilir, ahlaksız bir eylem olabilir, uyuşturucu olabilir, herhangi bir şey olabilir. Kişi bu alışkanlığın esiri olur, bir türlü serbest kalamaz. Kurtulmak ister ama nasıl kurtulacağını bilemez. Bu yüzden cesareti kırılır ve demek ki ben böyleyim, bir daha değişebileceğime inanmıyorum, durumumu kabul etmeli ve yaşamın keyfini çıkarmalıyım. Tanrı'dan bana yardım etmesini de isteyemem çünkü Tanrı'nın benim gibi birini sevmesi mümkün değil. Yaptıklarımdan dolayı beni affetmesi mümkün değil diye düşünür. Kişi bu nedenle birbiri ardına hüsran yaşamaya başlar. En sonunda cesaretini tümüyle yitirir ve yaşamdan kopar. Artık yaşamak istemez, kendisinden nefret eder, öz saygısını yitirir, bunlarla nasıl başa çıkacağını bilemez. Üstelik hiç kimsenin umurunda değildir. Sonuçta ben bu işte yokum deyip yaşamak üzer. Bazen de sevgili dostlar neden? Süre gelen maddi sıkıntılardır. Kişi mali açıdan sıkıntıya düşer. Bu duruma ya kendi aldığı kötü karar yüzünden ya da bir başkasının kararıyla düşmüştür. Bazen bir başkasının kararıyla gelir kaybına uğrar. Bazen de geriye doğru baktığında yanlış bir karar verdiğini fark eder. Bu yüzden cesareti kırılır. Elinden gelen çabayı gösterir ama bir işe yaramadığını görür. Çabası karşılığında sadece eleştiri alır. Kendisine yöneltilen talepler o kadar artar ki en sonunda cesaretini yitirir. Çaba göstermenin ne yararı var ki? Hiç kimse anlamayacak, hiç kimse bana yardım etmeyecek, hiç kimse benimle ilgilenmiyor diye kişi böylece cesaret kırıklığı tuzağına düşer. Bir şekilde kapana kısıldığını, yaşamın bundan ibaret olduğunu düşünür. Kötü yazgısını değiştirmenin mümkün olmadığına inanır. Oysa Tanrı böyle değildir sevgili dostlar. Beni dinleyin lütfen. Tanrı sizi düşünen, sizin için en iyisini isteyen sevgi dolu göksel babadır. O zaten sizin için en iyisini sağlamıştır. Yanlış kararlar verirseniz Tanrı sizi affedecektir. Ne olursa olsun Tanrı sizi bu cesaret kırıklığı tünelinden çıkarmayı ve daha yükseğe konumlandırmayı, çıkarmayı bilir sevgili dostlar. Ama ilk önce cesaret kırıklığının üstesinden gelmeyi istemelisiniz. Sürekli olarak hüsrana uğramak, cesaret kırıklığı ve üzüntü yaşamak acılara acı katar. Neden? Bazen de bizi kimsenin sevmediğini sanmamızdır. Dostum, sen de kimsenin kendisini sevmediğini sanan insanlardan biri misin? Belki de hiç kimse sana bakıp da seni seviyorum, seni düşünüyorum demiyor. Belki de nereye bakarsan bak, elde var sıfır. Belki de seni gerçekten seven birini tanımıyorsun. Bu durumda elbette ki, demek ki sevilmeye layık değilim, demek ki ilgi gösterilmeye layık değilim, yaşamın ne anlamı var? Hiç kimse beni önemsemiyor, hiç kimse sorunlarımla, dertlerimle ve sırtımdaki yüklerle ilgilenmiyor diye düşünüyorsun. O zaman ne olur biliyor musun sevgili dostum? Hiç kimsenin seni sevmediğini, seninle ilgilenmediğini düşünürsen cesaret kırıklığının üstesinden gelemezsin. Zira kendi düşüncelerini başkalarına mal ettikçe, onların nasıl hissettiğini farz ettikçe bu tutumun insanların senden uzaklaşmasına neden olabilir. Onlar seni sevmek isteyebilir, onlar sana ilgi göstermek isteyebilir ama sen bir şekilde onları kendinden uzaklaştırırsın. Bir başka neden de kişinin yaşadığı bir sağlık sorunu olabilir. Birçok doktora gittim, hepsinden de aynı cevabı aldım. kimse bana yardım edemedi diye düşünür. Ona yardım etmek için ellerinden geleni yaptıkları halde o yaşamına bakar ve şöyle der: "Bir gün ölüp gideceğim ama hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç kimse yardım etmek istemiyor." Belki de çok az ömrü kaldığını öğrenmiştir. Siz şimdi belki de şöyle diyeceksiniz: "Kişinin cesaretini kırmak için yeterli bir neden değil mi bu?" Evet, doğru. Ama ne var biliyor musunuz? Göksel babamız en kötü haberle bile nasıl başa çıkacağınızı bilir. O size yardım edeceğini, cesaret kırıklığına düşmenizi ve her şeyden vazgeçmenizi nasıl önleyeceğini çok iyi bilir. Ben çok az zamanınız kaldı sözlerini duyan Tanrı'nın bazı kutsallarını tanıyorum ki yüzlerindeki pırıltı ve yüreklerindeki sevinç asla eksilmedi. Bu, Tanrı'ya duyulan olağanüstü güvenden kaynaklanır sevgili dostlar. Onlar Rab'be hizmet etmeye devam ederken her an onun tarafından alınacaklarının bilincindedirler. Cesaret kırıklığı yoktur. Hiçbir şeyden vazgeçmezler. Tanrı'nın kendilerine verdiği görevi yerine getirmeyi sürdürürler. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onlar yaşamda cesaret kırıklıklarının üstesinden gelmeyi öğrenmişlerdir. Şimdi Nehemya'nın öyküsüne geri dönelim. Şöyle oldu. Nehemya aldığı haberin son derece cesaret kırıcı olduğunu kabul etti. Ama hemen ardından ne yaptı biliyor musunuz? Kutsal kitapta onun kederlendiği ve göksel babaya dua ettiği yazılıdır. Günlerce yas tuttu. Kendisine değil de Yeruşalim'deki sevdiklerine, dostlarına, ailesine ve soydaşlarına olanlar nedeniyle büyük üzüntü duydu. Tanrı'ya yakarmaya ve yardım dilemeye başladı. Onun yakarışını duyan göksel baba, kralın dikkatini onun durumuna çekti. Sonuçta kral Nehemya'ya istediği her şeyi verdi. Nehemya durumu incelemek için Yeruşalim'e gittiğinde karşısında cesaretini yitirmiş bir grup insan buldu. Sayıca azdılar ve moralleri çok bozuktu. Durumdan bezmişlerdi, korkuyorlardı. Nehemya durumu fark etti ve hemen harekete geçti. Onları cesaretlendirdi. "Baba Tanrı benden hoşnuttur. Hep birlikte bu surları onaracağız. Kapıları yeniden yapacağız. Burayı eskiden olduğu gibi Tanrı'nın kenti yapacağız," dedi. Onlar da evet dediler. Nehemya 2:18'de şöyle yazılıdır: "Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım. Onlar da haydi onarmaya başlayalım dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar." Sevgili dostlar, bu cesaretini yitirmiş kişilerin fikrini değiştiren şey neydi? Bu cesaret verici ilahi bir sesti. Bizler de diğer insanlara cesaret vermeliyiz. Herkesin cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardır. Şunu unutmayın, Tanrı sizi takdir ediyor. Tanrı sizi seviyor. Size ne yaparlarsa yapsınlar, Tanrı sizi daima sevecek ve yanınızda olacaktır. Sevgili dostlar, cesaret kırıklığının Tanrı'nın isteğini yerine getirmekten sizi alıkoymasına asla ve asla izin vermeyin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizlere Rabbin hayatımızda bir şey yaptığını gözlerimizde görmesek bile ona sadık olmamız ve güvenmemiz gerektiğini hatırlattı. Öyle ki Tanrı durumumuzu görmezlikten gelmez ve o biz fark etmesek bile içinde bulunduğumuz sorunlarla yakından ilgilenmektedir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

Thank you, Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us, and restore us so that we may live in his presence.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Yuhanna 1. Bölüm Tanrısal Söz.
1: Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı.
0: Yahya'nın ortaya çıkışı.
1: Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalem'den kahinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu.

0: açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya, peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.
1: Tanrı kuzusu.
0: Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerinde inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.
1: İsa'nın ilk öğrencileri.
0: Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da Rabbi nerede oturuyorsun dediler. Rabbi öğretmenim anlamına gelir. İsa gelin görün dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona biz Mesih'i bulduk dedi. Mesih meshedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın dedi. Kefas kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardımdan gel dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Filipus Nathanael'i bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nathanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus gel de gör dedi. İsa Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Nathanael beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Nathanael Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi.
1: İkinci bölüm, İsa'nın ilk mucizesi.
0: Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin kan aküğünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler.
1: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
0: Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, "Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin," dedi. Öğrencileri, "Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek," diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya, "Bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi, "Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım." Yahudi yetkililer, "Bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kuracaksın?" dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalem'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
1: 3. Bölüm İsa ile Nikodim.
0: Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz," dedi. İsa ona şu karşılığı verdi, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez." Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine 2. kez girip doğabilir mi?" diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir." Nikodim İsa'ya, "Bunlar nasıl olabilir?" diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi, "Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.
1: Yahya'nın tanıklığı.
0: Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
1: 4. Bölüm İsa ile Samiriyeli Kadın.
0: Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Silhar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım." dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktu. İsa kadına şu yanıtı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi." Kadın, "Efendim," dedi, "su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?" İsa şöyle yanıt verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak." Kadın, "Efendim," dedi, "bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," diye yanıtladı. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil, doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum. Sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi. "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Kadın İsa'ya, "Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum," dedi. "O gelince bize her şeyi bildirecek." İsa, "Seninle konuşan ben oyum," dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri "Ne istiyorsun?" ya da "O kadınla neden konuşuyorsun?" demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona Rabbi yemek ye diye rica ediyorlardı. Ama İsa benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürünü toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.
1: Bir memurun oğlu iyileştiriliyor.
0: Bu 2 günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalem'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama, sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz dedi. Saray memuru İsa'ya, efendim çocuğum ölmeden yetiş dedi. İsa, git oğlun yaşayacak dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam, Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Ben Semire. Yeniden birlikte olduğumuz için çok mutluyum.
1: Nasılsın Semire?
0: İyiyim. Ya sen nasılsın Serap?
2: Ben de iyi sayılırım. Aslında biraz belim ağrıyor. Daha doğrusu birazdan fazla ağrıyor.
0: Ne yaptın da böyle oldu? Bir şey mi yaptın?
2: Ne yapayım ya? Yeni doğum yaptım biliyorsun ve çok koşturuyorum, çocuk taşıyorum, evle ilgileniyorum. Yani okula gidiyorum, geliyorum derken ağır kaldırıyorum. Bu yüzden olsa gerek.
0: Aslında sen de biliyorsun Serapcığım, bazen bedenimizin sesine kulak vermemiz gerekiyor. Ağrı ve acı en önemli belirtidir aslında bedenimizde. O zaman durup dinlenmeliyiz. Vücudumuz bir makine gibidir ve ona iyi bakmalıyız.
2: Evet, haklısın ve bedelini şimdi ödüyorum maalesef.
0: Ya. Ağır ya da çok iş yaptığımızda, zor işlerle uğraştığımızda, bu temizlik işi olabilir, bu bahçe işi olabilir. Bazen düşünmeden bedenimizi aslında çok sağlammış gibi düşünüp işte evin içinde iş yaparken koltukları tek başımıza itebiliyoruz, vitrini tek başımıza itebiliyoruz ve gerçekten bunlar bedenimize zarar verebiliyor. O an anlamıyoruz o anın sıcaklığıyla ama belimize ya da bacağımıza, kolumuza zarar verebiliyoruz. Bunu hiç düşünmüş müydün Serap?
2: Aslında hayır, yani düşünmedim.
0: Yani bedenimiz aslında beraber çalışan parçalardan oluşuyor. Yani kaslarımız hareket etmek için güç sağlanmasına yardımcı olur. Gözlerimiz hangi bitkilerin zararlı ot olduğunu görmeye ve onları yolmaya yardımcı olur. Beynimiz zararlı otları yolarken tüm vücudumuzun koordinasyonunu sağlar. Bu arada iskeletimizdeki kemikler de birlikte çalışarak doğru hareketleri yapmamızı sağlar.
2: Çalışırken bunun gibi şeyleri düşündüğümü pek söyleyemem.
0: Aslında biliyor musun, çoğumuz düşünmeyiz zaten. Ama vücudumuzu daha iyi tanırsak ona daha iyi bakabiliriz.
2: Ne de olsa ömür boyu onu kullanacağız değil mi?
0: Kesinlikle. Daha önceki programlarda kemiklerimiz hakkında konuşmuştuk hatırlarsan. Kemiklerin hepsinin bir araya gelmesi iskeletimizi oluşturur. Bugünkü Umut Kadınları programının ilk konu başlığı da iskeletimiz, yani bedenimizdeki iskelet.
2: Küçükken kuklalarla oynamayı çok severdim. Birkaç tane kuklam vardı. Kız kardeşimin de iki kuklası vardı. Onları birleştirip kukla gösterisi düzenlerdik. Seyirci olarak sadece annemiz vardı tabii ki. Ama her gösterimizi beğenir ve çok gülerdi. Elimi kuklanın içine soktuğum zaman kukla adeta canlanırdı. Kuklayı elimle oynatarak kurguladığım öyküye hareket kazandırırdım. Gösteri bitince elimi kuklanın içinden çıkarır ve kuklalarımı kaldırırdım. Elim içinde olmadan kuklalarım cansızlaşırdı. Sanki yeniden canlanmak için elimi beklerlerdi.
0: Ne kadar ilginç değil mi?
2: Evet.
0: İşte bunun gibi vücudumuzun da hareket etmek için kuklalar gibi desteğe ihtiyacı vardır. Ne var ki vücut hareketlerimiz kuklaların tersine kendi içimizde kontrol edilir. Bu işlevde başlıca destek kemik sisteminin oluşturduğu iskeletimizden gelir. İskeletimiz olmaksızın ne yürüyebilir, ne ayakta durabilir, ne de hareket edebiliriz. Kukladan farkımız olmaz. İskeleti oluşturan kemiklerin iki tür işlevi vardır. Bir yandan vücudu destekler, öteki yandan vücudun korunmasına yardımcı olurlar. Örneğin omurgamız vücudumuzu destekler, öyle değil mi? Dik durmamızı sağlar. Bacak kemikleri ayağa kalkmamızı ve yürümemizi sağlar. Kaburga ve kafatası gibi kemikler yumuşak dokulu önemli organlarımızı korur. Örneğin kafatası beyni korur. Kaburgalarda kalbi. İskeletin bazı bölümleri her iki işlevi de aynı anda görür. Omurga tüm vücudu destekleyerek stabilite, yani sabitlik sağlar. Ayrıca son derece hassas olan omuriliği ve sinirleri de korur.
2: İskeletin önemini fazla düşünmesek de bizim için sürekli çalışmaktadır. Her hareketimiz bu karmaşık kemik sistemi aracılığıyla gerçekleşir. Bir düşünün, yeni doğan bir bebeğin 300 kemiği vardır. Ama büyüdükçe bu kemiklerin bazıları birbirine kaynar ve yetişkin insan kemik sayısı 260'a düşer. Yüz bölgesinde 14 kemik vardır. Çok çalışan ellerin her birinde 27 kemik vardır. Vücuttaki en büyük kemik uyluk, yani kalça kemiğidir. En küçüğü ise kulağın içindeki üzengi kemiğidir. İnsan iskeletine dair bir başka ilginç gerçekse erkek ve kadının kemiklerinin farklı olmasıdır. Kadınlarda dirsek açısı erkekten farklıdır. Kadınlarda leğen kemiği ve kalçası bebeğin büyümesi ve doğmasına olanak sağlayacak biçimde daha geniştir. Erkeklerin kol ve bacakları kadınlara göre daha uzun ve kalındır. Bir fırsatını bulduğunuzda kadının ve erkeğin yaratılış farklılıklarını yakından inceleyin. sizin için çok şaşırtıcı olabilir. Bu farklılıklar her cinsin yaşamındaki özel işlevlerine göre tasarlanmıştır ve yapılan işleri tamamlayıcı niteliktedir. Erkeği ve kadını Tanrı yarattı. O her cinsi farklı işlevler yani görevleri üstlenecek biçimde yarattı. Gerçek şu ki vücudun yapısı bile birbirimize ihtiyacımızın olduğunu, Tanrı'nın bizi birlikte çalışmak ve karşılıklı yardımlaşmak üzere yarattığını gösterir.
0: Şimdi gelelim şu soruyu yanıtlamaya. İskeleti oluşturan kemikler nasıl hareket eder? Birbirleriyle nasıl bağlanmıştır? Kemiklere yapışık olan pek çok kas vardır. Kaslar kasıldığı yani çekildiği zaman kemikler de onunla birlikte hareket eder. Çok esnek olan eklemler kemikleri birbirine bağlar. Eklemlere iyi bir örnek olarak dizlerimizi gösterebiliriz. Bu eklem kapı menteşesi gibidir. İleri geri hareket eder. Boyun gibi diğer eklemlerse bir yandan diğer yana, sağdan sola gibi hareket ederler. Omuzsa diz ve boyundan daha farklıdır. Kolların geniş bir daire şeklinde hareket etmesini sağlar. Kemiklerin içinin aslında oyuk olduğunu bilmek belki sizi de şaşırtacak. Bu oyukluk onları sağlam ve hafif yapar. Kemiğin iç kısmındaki bu oyuğun içinde kemik iliği bulunur. Kemik iliğinin farklı işlevleri vardır. En önemli işlevi kan hücrelerini yani yuvarları üretmesidir. Al yuvarlar vücuda oksijen taşır. Ak yuvarlarsa hastalıklarla mücadele eder. Gördüğümüz gibi kemikler vücudumuza destek olmanın çok ötesinde işlevler üstlenmiştir. Kanımız onların içinde üretilir. Vücudumuz gerçekten hayran kalınası bir eser, öyle değil mi? Sağlığımız açısından çok önemli olduğu için kemik sistemimiz ve iskeletimize iyi bakmalı, ona özen göstermeliyiz. Peki ama nasıl? İnsan iskeleti vücudun içindedir. Dolayısıyla ona iyi bakmak, dişleri fırçalamak ve yüz yıkamak gibi olamaz. Sağlıklı bir iskeletin sahibi olmanın başlıca yolu sağlıklı beslenmek ve orta derecede ne de çok ne de fazla egzersiz spor yapmaktır. Böylelikle içimiz de sağlıklı kalır. İçimiz sağlıklı olduğu zamansa bu dışarıya yansır. Kemik sağlığı tüketilen gıdalarla çok yakından ilişkilidir. Sağlıksız besinler tüketirsek kemikler ve kan üretimi olumsuz etkilenir. Ayrıca bu olumsuz etkiler vücudun diğer organlarına da kesinlikle yansır.
2: Vitamin D, kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı için özellikle önemlidir. D vitamini, tereyağı, süt, yumurta sarısı, tuna, somon, palamut, sardalya gibi balıklarda, ciğerde, balık yağında, bitkisel yağlarda, yeşil yapraklı sebzelerde, yulafta ve tatlı patateste bulunur. D vitamini aslında derimiz güneş ışığıyla temas ettiğinde vücut tarafından üretilir. Haftada 15 dakika kadar güneşe çıkmak vücuda bu işlevi görmesi için yeterlidir. Bu arada teniniz eğer açık renkse güneş altında uzun süre kalmamaya dikkat edin. Cildinizde yanıklar oluşmasını istemezsiniz. D vitamini yabani yonca, buna alfalfa da denir. 40 kilit otu, bu bir ısırgan türüdür ve maydanoz gibi otsu bitkilerde de bulunur. Kalsiyum, az önce saydığımız besinlerin çoğunda süt, süt ürünleri, somon ve yeşil yapraklı sebzelerde de vardır. Fosforsa pek çok besinde bulunur. Özellikle süt ve süt ürünleri, yumurta, balık ve ette, bunun yanı sıra kuşkonmaz, mısır, sarımsak, bakliyat, fındık, fıstık ve tam tahıllı besinlerde bulunur. Eğer beslenmenizde süt ve süt ürünleri, az yağlı et ve taze sebze tüketirseniz sağlıklı kemiklere kavuşursunuz.
0: Kadınların kemik ve iskelet sağlığı konusunda bazı özel ihtiyaçları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu doğru. Östrojen adlı kadın hormonu kemiklerde kalsiyum depolanmasına yardım eder. Kadın yaşlandıkça ve doğurganlık dönemini geride bıraktıkça, özellikle menopoz döneminden sonra vücudu daha fazla az miktarda östrojen üretmeye başlar. Östrojenin azalmasıyla birlikte kemikler gittikçe zayıflar ve gözenekleri artar. Yani içlerinde boşluklar oluşur. Bu da kemiklerde kırılma riskini arttırır. Bu duruma tıpta kemik erimesi adı verilir. Bir kadın kemik yoğunluğu kaybı yaşadığını ve kemiklerinin zayıfladığını bu duruma gelmeden fark etmeyebilir. Ancak bel ağrısı, boy kısalması, kamburlaşma gibi belirtilerle bunun farkına varabilir. Bel kemiği eğrilir. Kemikler özellikle kalça, omurga ve bilek bölgesindekiler kırılganlaşır. Kemik erimesi erken teşhis edilirse tedavisi mümkündür. özellikle menopoza giren kadınların sağlık kontrolünden geçmesi önemlidir. Bu durumda doktor kemik yoğunluğu testi yapıp durumunuzu belirler. Kemik erimesi tümüyle durdurulamaz. Fakat sigara içmemek ve düzenli egzersiz yapmak, kemik erimesini önlemek için büyük ölçüde yardımcı olur. Bir de daha önce söz ettiğimiz sağlıklı beslenme, kemik erimesini yavaşlatır. Ayrıca ilaç tedavisi de mümkündür. Küçük de olsa, olumlu değişiklikler yapmak her zaman için faydalı olur. Hiçbirimiz bir kemiğimizin kırılmasını ve hareket kabiliyetimizi kaybetmek istemeyiz, öyle değil mi? Kemiklerinize iyi bakarsanız, o da ömrünüz boyunca sizi destekleyecektir.
2: Semiracığım, bu harika bilgiler sayesinde kendime daha fazla dikkat etmem ve iyi beslenmem gerektiğini hatırlamış oldum. Evet sevgili dostlar, sizin için de bu bilgiler umarım faydalı olmuştur. Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, müzik arasından sonra tekrar sizinleyiz. Umuyoruz ki radyonuz açık, bizi dinliyorsunuzdur.
1: Müzik arasından önce sizinle iskelet sisteminden ve iskeletin ne işe yaradığı konusunda konuşmuştuk.
0: Ayrıca iskeletimize iyi bakmamızın önemi hakkında da konuşmuştuk.
1: Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Bu bölümde ruhsal olarak gücümüzü geliştirme konusunu ele alacağız. Bazen çok güç sarf ettiğimiz bir işin, örneğin bahçe işinde çalışmak, yer silmek, ağlayan bir bebeği kucakta taşımak gibi işlerin sonunda yorgun düşeriz. Bütün bunları yapabilmek için sağlam, güçlü bir omurgaya ihtiyacımız var. Peki, taşıdığımız yük fiziksel değil de duygusal olursa ne yaparız? O zaman güçlü bir ruhsal omurgaya ihtiyacımız var demektir. Öyle değil mi? Bunu nasıl elde edeceğimizi hep birlikte bakıp öğrenelim.
0: Evet sevgili dostlarım, bu doğru. Ruhsal güçlülük geliştirilmesi kolay bir şey değildir. Ruhsal güçlülük derken imanımızı kastediyorum. Tanrı'ya ve İsa Mesih'e olan imanımız yüreğimizde ve zihnimizde derinden köklenmiş olursa, ruhsal açıdan güçlü olabiliriz. Bu bizi dik tutan vücudumuzdaki omurgaya benzer. Omurga ya da bel kemiği olmasaydı, başımız dizlerimize dek düşer ve yere yıkılırdık. Omurga ya da bel kemiği başımızı dik tutmamıza, ileri geri, sağa sola bakmamıza olanak sağlar. Omurga, omurlardan oluşur. Bunlar sayesinde kollarımızı ve bacaklarımızı hareket ettirebiliriz. Omurgamız çok önemlidir, öyle değil mi?
1: Evet, aynen öyle. İman da buna benzer. Güçlü iman, doğru bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Tanrı'nın yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu akılda tutmamıza yardım eder. Tanrı, sevgi, lütuf, merhamet ve bağışlamanın kaynağıdır. O, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bilir ve her şeye rağmen bizi sever. Peki, imanda nasıl gelişiriz? Tanrı'nın sözü olan kutsal kitabı okuyarak, bu herkes için çok önemlidir. Kutsal kitaptan ayetler ezberlemek, en zorlu dönemleri atlatmanıza yardım eder. Birkaç hafta önce size umudunu Rab'be bağla, güçlü ve yürekli ol, umudunu Rab'be bağla ayetini sürekli olarak zihnimde tekrarladığımı söylemiştim. Bu ayeti hala her gün tekrarlamaya ihtiyacım var. Tanrı sözünü okumaya zaman ayırdığımızda bizimkine çok benzer mücadeleler veren pek çok insanın öyküsüne orada yer verildiğini görürüz. Tanrı sözünü okuduğumuz zaman tek başına olmadığımızı anlarız. Yalnızlık duygusu kişiyi zayıflatır. Ama yapayalnız olmadığını bilmek kişiye güç verir. Bazen de bağışlandığımızı bilmek de bize güç verir. Kutsal kitapta günahkar bir yaşam süren kadının öyküsüne yer verilmiştir. Kadın çok yalnızdı. Çünkü diğer erkekler ve kadınlar onunla herhangi bir yakınlık kurmak istemiyordu. Kadın, İsa'nın yanına gittiği zaman İsa, yaşadığı günahkar yaşamından ötürü onu bağışlamıştı.
0: Ben de Tanrı'ya günahlarımı itiraf ettikten sonra ve beni bağışlamasını diledikten sonra daima ruhsal açıdan daha güçlü olduğumu hissederim. Sanki sırtımdan ağır bir yük kalkar, zihnimdeki karışıklık azalır. Dua etmek ruhsal güç kaynağıdır. Duaya daha fazla zaman ayırdıkça imanınız daha fazla gelişir. Dua etmek Tanrı'dan yardım dilemekten çok daha fazlasıdır. Dua etmek Tanrı ile konuşmaya zaman ayırmak, gününüzü onunla paylaşmaktır. Ayrıca dua etmek Tanrı'dan diğer insanlara, örneğin ailenize ve arkadaşlarınıza yardım etmesini dilemektir. Bazen uykum kaçtığında tanıdığım insanlar için dua etmeye başlarım. Ardından uykuya dalınca o uyku muhteşem bir uyku olur. Çünkü Rabbin eşliğinde uykuya dalmışımdır. Dua etmek bize her türlü kaygımızı Tanrı'ya iletmeyi öğretir. Dua zamanlarında iyi veya kötü her şeyi bizi çok seven Tanrı ile paylaşırız. İsa sık sık tek başına ücra bir yere gidip dua ederdi. O göksel babayı o kadar çok severdi ki bazen bütün gece boyunca dua ederdi. Bir Tanrı adamının gece herkes uyurken, her yer sessiz ve karanlıkken Tanrı'nın ayaklarının ucunda ruhumu ona dökerek yaşarım sözlerini hatırlıyorum. Bazen dualarımda Tanrı'dan onun yanında olmayı dilemişimdir. Sonra İsa'nın zaten yanı başında olduğunun bilinciyle dua ederim. Bazen o kadar çok üzgün olurum ki onun ayaklarının ucuna kıvrılıp ağlamayı isterim. İsa bunu yapmama izin verir. Onun ayaklarının ucunda ağladım ve biliyorum ki o beni çok seviyordu. Ayrıca dua etmek kontrolün, yani denetimin kimde olduğunu hatırlamamı sağlar. Bu hatırlatmaya hepimizin ihtiyacı var, öyle değil mi? Dua etmek benim için çok önemli olan şeyleri, yüce sağlayıcımız olan Tanrı'ya iletmemi hatırlatır. Bazen kendim için iyi olmayan şeyler isteyebilirim. Bu yüzden duamda her zaman benim değil, senin isteğin olsun Rab derim. Tanrı'nın benim için neyin iyi olduğunu bildiğine güvenim tamdır. Bu imanımı güçlendirir. Beklemek için bana cesaret ve sabır verir. Şimdi de Tanrı'yı övmek konusuna değinmek istiyorum. Tanrı'yı övmek, ona olan sevgi ve hayranlığımızı dile getirmektir. Tanrı övgümüzden daima hoşnut kalır. Birini çok sevdiğiniz zaman bunu ona söyler misiniz? Ona güzel göründüğü veya çok yakışıklı olduğunu da söyler misiniz? Beğendiğiniz, takdir ettiğiniz bir şey yaptığında bunu ona söyler misiniz? Tanrı benzeri övgüleri kendisi için bizim ağzımızdan duymak ister. Bunlar onun sevgisine ve inayetine ne kadar değer verdiğimizi gösterir. Tanrı'yı övdükçe imanınız daha da güçlenir. Çünkü onu her iyi şeyin sağlayıcısı olarak görmeye başlarsınız. Size vermiş olduğu iyi şeylerin daha çok farkında olursunuz. Tanrı'yı her gün övme alışkanlığını geliştirirsek, yaşam bize bir darbe indirse bile Tanrı'yı övecek bir neden bulmamız mümkün olur. Bu da güçlü imanın işaretidir. Çok moralsiz ve hayat yorgunu olduğunuzda Tanrı'yı övmek için bir neden bulun. Geçmişteki bir arkadaşınız için onu övün. Geçmişte, belki de uzun zaman önce, çok mutlu olduğunuz bir dönem için onu övün. Geçirdiğiniz dönem zorluklarla geçiyor olsa da size verdiği yaşam için onu övün. Her fırsatta onu övün. Son olarak şunu söylemek istiyorum. En büyük ruhsal gücünüz sonsuz yaşam armağanına sahip olduğunuzu bilmektir. Unutmayın ki sonsuz yaşamı mevcut, yani şimdiki koşullarınızda sürdüremeyeceksiniz. Sonsuz yaşamınız sevginin, iyiliğin ve sevincin ebediyen hakim olduğu göksel yerde sürecek.
1: Yükümüzü taşımaya yardım eden bir dostun olması büyük bir fark yaratır. Yükümüz sanki hafifler. Öyle ki yalnız başına olduğumuzdan çok daha uzun süreyle o yükü taşıyabiliriz.
0: Tanrı yükümüzü taşımamıza yardım eder. Ancak sorunlarımızı kendi başımıza halletmeye çalışırsak ve sıkıntılarımızı imanla ona aktarmayı reddedersek onun yardımını alamayız. O takdirde ağır yükümüzü tek başına taşımak zorunda kalırız. Bunu kim ister ki? Şimdi dinleyeceğimiz bu şiirde de bu düşünce yansıtılmış.
1: İman güçlü kaledir. Yüreklerde sevinç ve esenlik olması yerine umut ve korkunun bir arada olduğu karışık duygular var. Uzun zamandır aradığımız esenliğin umuduyla umudumuzun boşa çıkacağının korkusu bir arada. Tanrı'nın kusursuz istemine güvenmeyi istememek, mantığımıza ve yeteneğimize bel bağlamak, gurura kapılıp şükretmeyi unutmak. Oysa sevgimiz ve güvenimiz bir çocuk gibi Tanrı'ya odaklanmalı. Çünkü gözle görünmeyen şeylere iman etmek bir çocuğun saflığını gerektirir. Yalnızca iman kişiyi kurtarabilir. Onu daha yüksek bir hedefe taşır. Çünkü yalnızca bir yol vardır ve biz onu gücümüzle değil, imanla kazanırız.
0: Amin. Ne kadar güzel sözlere dökmüş değil mi şiiri yazan?
1: Evet, çok güzel.
0: Sıkıntıdayken hepimiz esenlik ve yardım isteriz, öyle değil mi? Kutsal kitapta İbraniler 4. bölüm 16. ayette Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman merhamet göreceğimizi ve lütuf bulacağımız yazılıdır.
1: Şiirde de bundan bahsediliyordu. Bazı zamanlar geleceğe olan umudumuzu umut kırıklığı korkusuyla birleştiririz. Başa çıkamayacağımız karmaşık durumlara kendimiz çözümler bulmaya çalışıyoruz. Sorunlarımızı Tanrı'yla değil de başkalarıyla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Tanrı'nın sevgili babasından yardım isteyen bir çocuk gibi kendisine yaklaşmamızı, ondan yardım dilememizi beklediğini unutuyoruz. Oysa Tanrı'nın bu davetini göz ardı etmemeliyiz.
0: Bu hafta sıkıntılarla karşılaşırsanız hepsini Tanrı'ya iletin. Tanrı'ya istediğiniz her zaman erişebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Onunla konuşun. Ona sıkıntılarınızı anlatın. O size esenlik verecektir. Çünkü o sizi seviyor.
1: Tanrı'nın inayetine dair kişisel deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz eğer, lütfen bize ulaşın.
0: Sevgili dostlar, programı kapatmadan önce bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Mektup yollamak isterseniz eğer PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
0: Gelecek programda buluşuncaya dek her sorununuzda Tanrı'nın daima bir dua kadar yakınınızda olduğunu lütfen unutmayın. Böylelikle bir umut kadını olma yolunda ilerleyeceksiniz. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Mezmurlar 11. bölüm 3. ayet şöyle der. Temeller yıkılırsa ne yapabilir doğru insan? Aileyi, evliliği, çocuklarımızı ve kutsal yazılarda öğretilen ahlaki değerleri yok etmeye kararlı olan şeytanın saldırısı altındayız. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı bir diziye başlayacağız. Şimdi temellerin yeniden atılması mesajını birlikte dinleyelim.
3: Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Bundan daha güncel, bundan daha gerekli bir konu başlığı olabilir mi? Sanmıyorum. Günümüzde ailenin ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Aynı çatı altında yaşayan ve yalnızca birbirine bakan insanlardan oluşan bir topluluk mu? Geleneksel aile anne, baba ve çocuklardan oluşur ama bu geleneksel aile giderek azalıyor. Ah, hala var ama artık norm değil. Kilise çalışanlarımızdan biri eşi ve çocuklarıyla birlikte hemen yakınımızda olan Lincoln Parkı'nda yürüyüş yaparlarken bankta oturan iki kadından biri diğerini dürterek "Bak bir aile" demiş. Günümüzde aile işte bu kadar nadirdir. Bu dizinin sonucunda ne bekliyorum? Büyük mucizeler bekliyorum. Bu dizinin sonucunda eşlerin barışmalarını bekliyorum. Yalnızca bedensel ve zihinsel olarak değil, ruhsal olarak hatta ruh düzeyinde barışmalarını, uzlaşmalarını istiyorum. Evlilik ilişkileri içinde birbirlerini tamamlamalarını istiyorum. Kocaların karılarıyla birlikte dua etmeye başlamalarını umut ediyorum. Hatta bu dizinin ilerleyen bölümlerinde dua eden anne babaların gücü diye bir bölüm olacak. Ama bundan önce hatta ilk haftada eşler birlikte dua etmeye başlayacaktır. Dualarımızın sonucu olarak Tanrı'nın kaybolanları geri getireceğine neden güvenmeyelim ki? Bekarlara kutsal bir Tanrı'nın oğulları ve kızları olarak onu hoşnut edecek şekilde nasıl yaşayacaklarını, Mesih'in bedenine nasıl harika katkılarda bulunacaklarını anlamalarına yardım edeceği konusunda neden Tanrı'ya güvenmeyelim ki? Tanrı'ya neden bu şekilde güvenmeyelim ki? Şimdi bunun olması için senden iki dua isteğinde bulunmanı istiyorum. Bu söylediklerim ancak dua ile olur. İnsanları değiştiren şeyin benim mesajlarım olmadığını uzun zaman önce anladım. Bunu yapan Tanrı sözü aracılığıyla çalışan kutsal ruhtur. İşte bu yüzden her mesajdan sonra sana bir ödev vereceğim. Eğer ödevi yapmazsan, dua etmezsen hiçbir şey olmaz. Hayat hiçbir değişiklik olmadan devam eder. Çünkü yılan Adem ve Havva'yı cennette nasıl yok ettiyse, şeytan aynı şekilde aileye de çok güçlü bir şekilde saldırmaktadır. Eğer dua etmez ve Rabbi aramazsak, bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama gerçeği yalnızca dinlemek bizi değiştirmez. Senden yapmanı istediğim ilk şey, Tanrı'dan kendi yüreğinde bir mucize gerçekleştirmeni istemen. Yüreğinde değişmesi gereken ne var? Bazılarınız buraya yüreğinde kinle gelmiş olabilir. Öfkelisin, kırgınsın. Bazılarınız çok fazla acı çektiği için kendini kapatmış olabilir. Geçmişimize rağmen yeniden sevebilmek ve anlamlı bir şekilde yaşamaya devam edebilmek için Tanrı'dan şifa bekleyip Tanrı'ya inanabilir miyiz? Bunun için Tanrı'ya güvenebilir miyiz? Evet, ilk mucize Tanrı'dan kendi yüreğinde yapmasını istediğin mucizedir. İkinci mucize bir başkası için, eşin için olabilir, çocuğun için olabilir, ilişkin için olabilir. Daha fazlasını isteyemez miyiz diye sorabilirsin. Tabii ki birden fazla insan için dua ediyor olabilirsin ama şimdilik iki tane olsun. Biri senin için, biri başkası için. Bu dizi sona erdiğinde umarım hepimiz iyi evliliklerimizin daha iyi hale geldiğini, kötü evliliklerin en azından iyi hale geldiğini ya da iyileşmekte olduğuna tanıklık ederiz. Ama bunun için iman, dua ve oruç gereklidir. Bu ilk mesajımıza temellerin yeniden atılması başlığını verdim. Bildiğin gibi bir binanın temeli eğri ise o zaman bina da eğridir. Pastör Lüser, benim ailem Pisa Kulesi'ne benziyor diyebilirsin. Başka bir deyişle temel atılırken bir yanlışlık yapılmış, temeldeki bu yanlışın nerede yapıldığını bulacağız ve aynı zamanda Tanrı'nın nasıl yeniden temel atacağını da göreceğiz. Bu mesajlarda amacımız kimsenin moralini bozmak değil, ihtiyacı göstermektir. Bunun için mesajlarımızı bol lütufla besleyeceğiz. Sonra da Tanrı'nın ailelerin yaşamındaki merhametini göreceğiz. İşte gideceğimiz yer burası. Bu yolculuğa bizimle birlikte çıktığın için sana teşekkür ederiz. Evet, konuya hemen gireceğiz çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Bu arada her mesajın bir ödevi olacak. Normalde ödevi mesajın sonunda veriyorum ama bugün mesaja baktım ve sonuna koymaya uygun olmadığına karar verdim. Yani ilk önce ödevi vereceğim. Kalemini al ve 1. Korintliler 13. bölümü yaz. Sevgi bölümü. Şimdi açmayın. Telefonunda arama. Servis bittikten sonra da orada olacak. Yapmanızı istediğim şey bu bölümü duaya dönüştürmeniz ve 7 gün boyunca her gün bu duayı etmenizdir. Eğer evliysen en az bir kez eşinle birlikte dua et. Birlikte dua edin. Üzerinde konuşmayın. Yalnızca sevgi böyle bir şeydir deyin ve okuyun. Okuyun ve üzerinde düşünün. Bu 13 ayeti hızlı hızlı okuyup geçmeyin. Anlamlarını düşünün. Ödevin bu. Evet, girişimizi yaptık. Tanrı sözüne balıklama dalacağım için çok heyecanlıyım. Tanrı sözüne balıklama dalacağı için heyecanlı olan başka kim var? Umarım kutsal kitabını yanında getirmişsindir. Şimdi yaratılış biri aç. Bu çok zor olmamalı. Bu metinde göreceğimiz ilk şey şudur. Erkekler de kadınlar da Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. Yaratılış 1'de 26. ayetten başlayarak şöyle der. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Kutsal kitabımda ne zaman bir ayetin altını çizsem bunu hep kırmızı kalemle yaparım. Tükenmez kalem değil, kurşun kalem kullanırım. Bütün çoğul zamirlerin altını çizerim. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım. Burada çoğul bir zamir kullanılmıştır. Bu eski anlaşmada üçlü birliğe işaret eden bir ipucudur. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Dikkat edersen onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28. ayet. Onları kutsayarak çoğul hem kadını hem de erkeği verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmak ne demektir? Evet, kesinlikle kişilik. Bunu da içerir ama bundan çok daha fazlasıdır. Bu aslında dünyada Tanrı'yı temsil etmektir. Beni temsil edin, dünyaya egemen olun. Bildiğin gibi eski zamanlarda hüküm süren bir kral, bir firavun ya da bir Sezar varsa sureti imparatorluğunun çeşitli yerlerine onun şahsen bulunamayacağı yerlere asılırdı. Şimdi Tanrı tabii ki her yerdedir ama Tanrı şunu diyordu. Adem ve Havva yeryüzüne benim yerime egemen olmanızı ve hüküm sürmenizi istiyorum. Dikkatini çektiyse yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın, çoğul. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Benim yerime yönetin. Bu aynı zamanda Adem ve Havva'nın dünyanın nasıl yönetileceği konusunda sorumluluk sahibi olacakları ve hesap verecekleri anlamını da içerir. Ancak anlamamız gereken ilk şey kadın ve erkeğin eşit değere sahip oldukları. Tanrı'nın benzeyişinde eşit yaratıldıklarıdır. Tanrı'nın yapmak istediği şey için bu çok önemlidir. Şimdi eminim hepiniz buna amin diyorsunuzdur. Ama şimdi bir mayın tarlasına gireceğiz. Yalnızca kutsal kitaba bakacağız. Bana zaman tanırsan ve sonuna kadar dinlersen çok mantıklı diyeceğini düşünüyorum. Tanrı sözünün gerçekten de mantıklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani sabırlı ol ama arada sırada beni hala dinlediğinden emin olmak için sesini duymam gerekebilir. Çünkü şu anda günümüz kültürüne o kadar zıt bir yere giriş yapacağız ki sözlerim bittiğinde bazılarınız beni müzeye kaldırmak isteyecek. Ama bu Tanrı sözüdür. Dikkatlice dinle. Şimdi klişelerini bir kenara bırak çünkü bir yolculuğa çıkıyoruz. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. İkincisi, kutsal kitapta eşit değerde olmalarına ve birlikte egemen olmalarına karşın farklı rollere sahip oldukları çok açıktır. Adem'in rolü karısından ve ailesindeki diğer herkesten sorumlu olmasıdır. Şimdi bu yaratılış 2'de bulunmaktadır. Yaratılış 1'in bize bir özet verdiğini anlamalıyız. Bildiğin gibi Tanrı Adem'le Havva'yı yarattı. Onları yarattı vesaire. Ve Yaratılış 2 şimdi bunu nasıl yaptığını bize sırasıyla açıklayacak. Ayrıca metnimizde ilk önce Adem'in yaratıldığı son derece açıktır. Yaratılış 2. bölüm 7. ayette de görüyoruz. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Şaka olarak bazen nereden geldiklerini düşündüğümüzde kadınların erkeklerden çok şey beklediği söylenir ama Tanrı Adem'i yarattı. Önce kadını yaratmadı. Hayır, ilk önce Adem yaratıldı. 15. ayetteki buyruk Adem'e verilmiştir. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması için, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı bunu Havva'ya söylemedi. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi Adem bunu Havva'ya söylemiştir. Ama Tanrı bütün bir bölüm boyunca Adem bu buyruğu sana veriyorum. Çünkü karının nihai sorumluluğu sana aittir diyor. Sonra Tanrı hayvanları yarattı ve Tanrı ne yaptı? Yerdeki hayvanlara ve gökteki kuşlara isim vermesi için onları Adem'e getirdi. Bu 19. ayetin son kısmında bulunur. Bu onun yetkisini gösterir. Dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Pastor Lutzer'ın Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele başlıklı dizisinin ilk mesajını dinledik. Temellerin Yeniden Atılması başlıklı bu mesajda farklı roller hakkında bilgi aldık. Kadının rolü ve erkeğin rolü, bu temellere geri dönmemiz gerekmektedir. Dizi ilerledikçe bağımlılık, istismar ve eğlence sektörü gibi aileleri parçalayan diğer birçok konudan söz edeceğiz. Bir dahaki sefere Kazanmak İçin Koşmak programında karı kocaların kutsal kitaptaki rolleri ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
4: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
4: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
4: Radio Light. 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Life dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak böyle yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programı Başka Bir Dünya.
1: Evet.
0: Daha önceden bizi takip edenler bilirler. Arada bir kariyerle alakalı programlar yapıyoruz. CV nasıl hazırlanır, beden dili nasıl kullanılır, mülakatta nelere dikkat etmemiz gerekiyor, işte portfolyomuzda nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire vesaire bir sürü şey yaptık böyle konularla alakalı. Bugünkü konumuz yine kariyer odaklı ama çok eğlenceli bir konumuz var.
1: Evet, gerçekten.
0: Benim çok sevdiğim bir şey. Özellikle sağ yarı küresi, beyninin sağ yarı küresi daha etkin biriyseniz bu çalışma şeklini çok seveceksiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama tabii ki önce Gamze o güzel girişlerinden bize bir yapsın, ondan sonra konumuza başlayalım.
1: Evet, günümüzde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir kavram aslında workation. Özellikle pandemi sürecinden sonra online olarak çalışmanın da gayet mümkün ve verimli olduğu konusunda da ikna olduk.
0: Evet.
1: Bence.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Şimdi ise bu durumun avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatımızı daha keyifli hale getirmek mümkün mü? Nedir workation? Bugün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Evet, bugünkü konumuz maalesef İngilizce. Yani evet, work çalışmak ve vacation tatil.
1: Evet.
0: Kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan workation kavramına bir bakacağız. Belki çalışma tatili, tatilde çalışmak vesaire gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Ama bu herkesin normalde yapmaya çalıştığı work and travel ile aynı şey değil. Yani seyahat ederek çalışın, çalışma amaçlı olarak seyahat edin. İşte hani mesela gidiliyor Amerika'ya, bir yandan bir bebeğe bakıcılık yapılabiliyor. Bir yandan da sonuçta yeni bir ülke görmüş oluyorsunuz gibi bir sistem değil bu. Biraz daha farklı. Dolayısıyla aslında gittiğimiz yerde iş bulmak değil, mevcut işimizi gittiğimiz yere götürmekle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Benim çok keyif aldığım bir şey.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi geçen sene sanırım, belki daha uzun bir süre oldu, bir Kars tatiline gittik eşimle ve uzun bir tren yolculuğuyla gittik. Ama benim de bitirmem gereken bir çeviri vardı elimde. Yataklı tren ve şunu hatırlıyorum, trende tıngır mıngır tıngır mıngır sallanarak gidiyoruz. Odamızı dekore etmişiz. Ufacık bir kamp tüpü götürdük. Piknik tüpü gibi bir şey düşünmeyin, bu çok daha küçüğü. Ve onun üzerinde bir yandan çaydanlığımızda çayımız demleniyor. İşte çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Ve bir yandan ben çeviri yapıyorum. Aynı şekilde bir gün uçak rötar yaptı havaalanında. Kahve içiyoruz, ben yine çeviri yapıyorum. Dedim ki ben böyle çalışmayı seviyorum. Bu bana o dönemlerdeki, yani yolculuk sırasındaki ölü zamanları değerlendirme şekli. Ve aslında tatilinizi bu şekilde daha uzun hale de getirebiliyorsunuz. Şöyle değil, iş koliyiz ve tatil yapmayı beceremiyoruz, sürekli çalışmak istiyoruz diye bir şey yok. Workation, bilinçli olarak planlanmış bir tatilde çalışma sistemidir. Var mı çılgın soruların?
1: Bunun yararları nedir? Belki bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Pek çok yararı var. Benim adıma kendi kişisel deneyimlerimden şunu söyleyebilirim. Normalde sürekli mesela ay çok bunaldım, şöyle böyle vesaire diyoruz ama gidemiyoruz bir yere. Ya da ders çalışmam lazım, sınav var, gidemiyoruz bir yere. Ama normalde bu, eğer biraz öz denetiminiz varsa tabii ki kendinizi kontrol edebiliyor olmalısınız bunun için. Doğru planlandığında ben işimi alırım. Zaten internet her yerden çekiyor. Çok hani dağın başına gitmeyeceksiniz. Kaldı ki pek çok dağın başında da çekiyor artık internet. İşinizi alıyorsunuz. Bilgisayarınızı, tabletinizi, hatta bazen telefonunuzu. İşlerinizi planlıyorsunuz. Ben şu zamanlarda günde şu kadar saat ders çalışacağım. Günde şu kadar saat işimi yapacağım. Şu konularda işte bitirmem gereken, yazmam gereken metin var. Ders çalışmak, zaten her şekilde ders çalışabilirsiniz. Ondan sonra üreteceğim bir proje var. Ne bileyim, kod yazıyorum olabilir. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Her neyse. Eğer taşınabilir cihazlarla yapılabilecek bir işim varsa rahat bir şekilde alıyorum onları, gidiyorum tatilime. Sabah mesela diyelim öğle sıcağında denize giremiyor muyum? Hadi yaz olduğunu varsayıyoruz. Sabahları kalkıyorum, çalışıyorum. Zaten normalde günlük iş süremiz diyelim 8 saat ya. Ondan ara verdiklerimizi, dikkatimizin dağıldıklarını vesaire vesaire çıkarırsak eğer en fazla 6 saat kalıyor. Bu bilimsel bir gerçek. O 6 saati diyelim kalktık saat 8'de. Öğlen 2'ye kadar işlerimi yaptım. Sonra da çıkıyorum bütün gün geziyorum. Ya da tam tersi. Sabah kalktım gezdim. Akşamüstü geldim. Saat işte 5. Ve yine 6 saat çalıştım da akşam 11'e kadar bir şeyler yapıyorum. Arada hadi belki bir saat az çalışırım. İşte bir yemek molası verilir falan. Hı-hı. Ama aynı normal iş tempomu bile workation'la tatil yaparken koruyabilirim. Yararları şudur. Stresinizi azaltır. Ne yararı olabilir sence tatilde çalışmanın?
1: Yani bizim motivasyonumuzu yükseltir bir kere.
0: Tabii ki.
1: Verimli çalışmamızı ve yenilenmemize yardımcı olur bir kere. Bu açıdan çok çok çok
0: evet.
1: önemli.
0: Çünkü bu verimlilik meselesine ben çok takıntılıyım. Biz sanıyoruz ki ne kadar uzun süre kitabın, defterin, bilgisayarın başına durursak o kadar verimli oluyoruz. Hayır.
1: Hayır.
0: Verim süreyle alakalı değil. Tam tersi yoğunlukla alakalı. Hı hı. Bazen sadece 2 saat çalışırsınız ama inanılmaz işler bitirirsiniz. Bazen sadece 2 saatte çok daha fazla soru çözersiniz ya da 2 saatte çok daha fazla şey aklınızda kalır derslerden. Yani bu olabilir bir şey ya da kelime ezberliyorsunuz diyelim ki 2 saatte çok daha fazla kelime ezberleyebilirsiniz. Bazen de 6 saat bakarsınız normalde yaptığınızın yarı hızında anca ilerleyebilirsiniz. Neden? Demek ki zihnimizde stres var.
1: Evet.
0: İlerlememizi engelliyor. Kafamız dolu. Hani biz böyle diyoruz. Odaklanamıyoruz. Bir yandan işte telefona bakıyoruz. Bir yandan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir şeyler oluyor. O sırada dikkatimiz dağılıyor. Tam olarak odağımızı sağlayamadığımız için zihnimizde hani diyelim ki bilgisayarın bir çalışma kapasitesi, bir gücü var ya, o gücün, o enerjinin çoğunluğunu zaten dıştan gelen etkilere, dıştan gelen uyaranlara harcıyor. Dolayısıyla bize kalan gariban minik bir kısım oluyor. Workation'da günümüzü şu şekilde bölüyoruz. Çalışacağım zaman çalışacağım. Ve çok güzel bir ortamda çalışacağım. Belki işte çadırımdan çok müthiş bir dağ manzarasına bakarak çalışacağım. Ya da işte yazlık bir evin balkonunda, yani ya da işte çimenlere sermişim ağacın altına örtümü, almışım minderimi. Orada oksijen bol bol, oh ciğerlerime mis gibi çiçek kokuları çekerek çalışacağım. Dolayısıyla uyaranlar olmayacak, dijital hayat yoğunlukla olmayacak. Dolayısıyla gürültü olmayacak ve daha az uyaran benim daha iyi odaklanmamı, dolayısıyla daha verimli olmamı sağlayacak.
1: Evet. Bir ara verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Sonrasında yine böyle uzun uzun devam edelim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, sizler de böyle farklı workation deneyimleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler bugün bambaşka bir çalışma yönteminden,
1: evet,
0: workation'dan yani tatilde çalışmaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Bu işkolik olduğumuz için bir türlü tatil yapamayıp çalışacağımız anlamına gelmiyor. Bu çalışmak için planlanmış tatiller.
1: Evet.
0: Yani ne yapıyoruz? Normalde tatil zamanımız ama diyelim ki uzaktan çalışabiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Ya da bu şekilde izin alıyoruz ama elimizde çok büyük bir proje var ya da sınavımız var, ders çalışmamız lazım. Ya da bir şeyler üretmemiz, fikirler bulmamız gerekiyor. Alıyoruz cihazlarımızı, diyelim işte bilgisayarımızı, internet sağlayıcısı, herhangi bir şey. Kendimize basit bir tatil planlıyoruz ve diyoruz ki bu tatilde ben günde 6 saat örneğin çalışacağım. Günün geri kalanını tamamen kendime dinlenmeye, stresimi atmaya ayırıyorum. Ama o 6 saat oturuyorum ve çalışıyorum. Bu benim yıllık tatilim değil. Bu yıllık tatilimize ekleyecek bir şey. Amacımız burada stresi azaltıp odaklanma kapasitemizi artırıp verimimizi de dolayısıyla arttırmak, hatta katlamak.
1: Hı hı, evet. Dedik ki çalışanların daha verimli çalışmalarına ve yenilenmelerine yardımcı oluyor workation, hı hı, birincisi. İkincisi, çalışanların yeni yerler keşfetmelerine ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.
0: Evet.
1: Bu açıdan da çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi burada bazen sadece evlerimize ya da işte ev okul spor salonu ya da ev okul alışveriş merkezi ya da iş okul, işte her neyse yani. Hangi çevrede dönüyorsanız, benim genelde hem okul hem iş olduğu için okul, iş, ev, alışveriş merkezi vesaire şeklinde gidiyor. Belirli bir çemberimiz var ve burada sınırlıyız. Burada gözlemleyebileceğimiz, dolayısıyla bize fikir verebilecek şeyler azalıyor gitgide. Çünkü aynı şeyleri görüp durduğumuz için artık kanıksıyor beyin onu. Ama eğer yaratıcılıkla alakalı, çözüm bulmakla alakalı, proje geliştirmekle alakalı işlerimiz varsa, farklı kültürleri tanımak, farklı insanları tanımak bize her açıdan yarar sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde networking'den bahsediyoruz, yararlı çevre geliştirmek. Siz orada çalışırken belki biriyle tanışacaksınız. Belki iş çevreniz açısından da yararlı olacak. Evet, geçelim bir sonrakine.
1: Evet, ve çalışanların tatillerini uzatmalarını sağlıyor tabii ki. Bu açıdan da en keyifli, en motive edici tarafı.
0: Evet, çünkü ben de diyebilirim, ay işte çeviriyi bitirmem, evet, lazım, çok kısa bir sürem var, evde oturayım. Hayır, neden? Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben odağımı toplayabilirim. Yani orada diyebilirim, Nisan'cığım, bu 6 saat kusura bakma gezmiyorsun. Bu 6 saat buranın tadını çıkararak keyif içinde çalışacağım. Kendinize çalışmayı bir eziyet haline getirmektense, tatilin bir uzantısı olarak, hani bir geçiş dönemi olarak kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Eğer yazlıklar varsa, hani bir hafta önceden dönmektense online çalışmaya başlayıp hani yarım bir şekilde uzaktan çalışmayı sağlayabilirsiniz. Artık pek çok ofis, pek çok iş yeri buna izin veriyor.
1: Evet.
0: Evet, daha
1: bu
0: uzun tatil
1: artık,
0: daha yüksek moral.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çalışanların iş ve özel hayat dengesini de korumalarına yardımcı oluyor tabii ki bu açıdan da.
0: Evet, bu neden önemli?
1: Evet.
0: Şöyle bir problemimiz var. Şimdi özellikle eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve bir de trafik sorununuz varsa, zaten 8 saat çalışıyoruz diyoruz ya, şimdi onu mesai saatini 8 saat kabul ediyorlar. Aradaki öğle arası vesaire sayılmıyor. Dolayısıyla yaklaşık 9 saat iş yerindeyiz. Bir de 2 saat bazen, bazılarının daha fazla yol sürüyor. Dolayısıyla günümüzün neredeyse yarısı, ki geri kalanın 8 saatinde uyuyoruz düşünün, neredeyse 10 saatimiz işle geçiyor. 8 saati uyuyoruz, 18 saat. Bize kalıyor geriye 6 saat. O 6 saatte yemek, işte temel ihtiyaçlarımız var. Bir yandan biz zaman yönetimiyle alakalı bir sürü şey söylüyoruz size. Şunu yapmanız lazım, egzersiz yapmanız lazım, nefes çalışması yapmanız lazım her gün diye. Bütün bunlar 6 saate sığmaya çalışırken biz inanılmaz derecede yıpranıyoruz. Bunun yerine bu workation'la aslında üzerinizdeki o bütün yükü, stresi atma hakkınız olmuş oluyor. Neden? Çalışıyorsunuz bir yandan ama bir yandan da hani o 10 saat, 10 saati iş alıyor ve 6 saat size kalıyor, bir dengesizlik var ya. Hani bunu 8'e 8 şekilde belki yapmak lazım. Kendinize daha fazla zaman kalması lazım. İşte bunu sağlayabilen bir şey normalde workation. Hatta dediğim gibi normalde 6 saate indiriliyor. Çünkü 6 saat içinde çok kısa molalar veriliyor. Ve günün büyük kısmı uyumaya, dinlenmeye, gezmeye ayrılabiliyor. Ama inanın bana aynı verimliliği sağlıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Diğer ülkelerdeki şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor.
0: Evet, neden? Evet. Artık mobil olarak çalışıyoruz. Gençler lütfen bu tür fırsatları değerlendirin. İnternetten aradığınızda pek çok yurt dışı şirketinin online eleman aldığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Eğer bilgisayarla, yazılımla alakalı bir şey yapıyorsanız bu böyle. Yabancı diliniz varsa ve müşteri temsilciliği ya da teknik destek gibi şeyler yapacaksanız böyle. Çeviri gibi şeyler yapacaksanız, grafik vesaire vesaire. Yani online olarak yapabileceğiniz bütün işler de böyle. Hatta artık öğretmenlik bile online olarak yapılabiliyor. Normal bir şekilde okula bağlısınız ama yani özel ders vermekten bahsetmiyorum. Okullar sizi işe alıyorlar. Mesela ben Polonya'da bir okulda çalışıyor olabilirim şu an buradayken. Kaldı ki Türkiye'de bir okulda çalışıyordum. Uluslararası bir okulda. Ben normalde Çekya'daydım, Çek Cumhuriyeti'ndeydim ve dersi oradan yaptım mesela. Dolayısıyla böyle online işler bizim daha fazla dolaşabilmemizi sağlıyor. Ve daha fazla iş imkanı anlamına geliyor. Benim kuzenim şu anda Türkiye'de ama aslında İngiliz bir firmada çalışıyor. Bunlar yapılabilir. Bu şekilde workation'ı da sağlayabiliriz. Çünkü o da mesela ailesinin yanına diyelim ki Bodrum'a gidiyor. Ve İstanbul'da ya da Bodrum'da olması bir şey ifade etmiyor. Bir yandan tatilini yaparken bir yandan yine çalışabiliyor. Hiç değilse daha rahatlatıcı bir ortamda olmuş oluyor. Bunun tam tersi, siz yurt dışına gidip benim yaptığım gibi Türkiye'deki işinize de çalışabilirsiniz. Yeter ki böyle fırsatları, ay aman işte çok zor olur, o kadar yabancı dilim yok falan diye kendinize engeller koyarak ötelemeyiniz. Hadi kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, lütfen bu arada sizler de biz de bugünkü konumuzla alakalı olarak paylaşmak istediklerinizi yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: my wife and my children, my family. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Bugün İngilizce bir terim olan workation'dan bahsediyoruz. Work, çalışmak, vacation, tatil. Hı hı. Amacımız şu, hani iş bulup bir yandan tatil yapmak değil. Bu hani work and travel gibi bir şey değil. Bu tatil planlıyoruz. Tatilde belirli bir saati çalışmaya ayırıyoruz. Bilinçli olarak yapıyoruz bunu. Bu işkoliklik de değil. Aradaki farkı tekrar belirteyim. Bu özel olarak günün bir bölümünde çalışarak tatil yapmak için tasarlanmış bir çalışma yöntemi. Evet, başka ne gibi yararları vardı?
1: Evet, şöyle ki çalışanların iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmelerini de sağlar.
0: Tabii ki.
1: Bu açıdan da çok önemli.
0: Bunu koca bir ekip halinde yapabilirsiniz. Düşünsenize ne kadar
1: çok
0: eğlenceli olur.
1: Evet. Yapılıyor zaten artık. Şirketler böyle motivasyon konferansları düzenliyorlar gerçekten. Ve çok da keyifli oluyor, çok verimli oluyor. O ekiplerin gerçekten yüzlerinin güldüğünü görüyorsunuz. Bu da mutluluk verici. Daha da verimli oluyorlar o zaman.
0: Aynen öyle. Evet. Ben Çekya'dayken o zaman oyun yazarlığı yapıyordum. Yani profesyonel olarak işim buydu. Ve dedik ki yani şehirdeyken daha bir festival vardı. Küçük bir kasabaya gidilecek ve festival düzenlenecek. İşte oyunlar yazılıyor vesaire. Dedim evet yazalım, ne zaman yazacağız işte yetiştirelim falan. Çünkü ben illa onun ofiste orada yazılması gerektiğini düşünüyorum ya. Hı hı. Sonra dedi ki ya oraya gideriz yazarız dedi. Ve en sonunda yaptığımız şey şuydu. Ben minderde çimenin üstünde oturuyorum. Kucağımda tablet, oyunu yazıyorum. Millet de bana geliyor soruyor dekoru ne yapalım şöyle şöyle yapın, gidiyorlar alıyorlar orada yapıyorlar. Biz böyle açık havada yalın ayak çimenlere basarak orada festival düzenledik ve inanılmaz keyifliydi. Çok da güzel geçti her şey. Kimse de iş disiplininden ayrılmadı ama aynı zamanda da bir yandan rahatlıyor olduk. Evet işe yarıyor, kesinlikle workation işe yarıyor, deneyiniz.
1: Hı hı. Ve buna bağlı olarak da çalışanların streslerini azaltmalarına ve yeni fikirler üretmelerine de yardımcı olabiliyor.
0: Evet, çünkü stres azaldığı zaman beynin problem çözme yetisi daha iyi çalışıyor. Ve dolayısıyla problem çözmekle de kreatif yani yaratıcı bölge aynı. Daha etkin şekilde yaratıcılık kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda demin dediğimiz gibi grupça, ekip halinde bunu yaptığımız zaman normalde işin içinden çıkılmaz gibi görülen pek çok şey çok daha kısa sürede hem de o ekip daha pozitif bir şekilde birbirine kenetlenmiş olarak halledilebiliyor. Son derece keyifli bir çalışma şekli.
1: Hı hı.
0: Bu kadar mı yararları? Yararları bitti mi?
1: Evet, ülkelerdeki dediğimiz gibi şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor demiştik.
0: Evet, çünkü buradan biz gidip de başka bir ülkede hem buradaki işlerimizi halledip hem bir yandan öbür ülkelerle iletişim de kurabiliyoruz.
1: Olmak, evet.
0: Bakın işte biz şöyle bir ekibiz, şu anda da işte çalışıyoruz aslında bir iş gezisindeyiz. Sizle de tanışıp bir iş ortaklığı yapmak istiyoruz denebiliyor. Ve bu şekilde hani düşünsenize bir ekip geliyor. Merhaba işte biz şu sektörden geliyoruz vesaire. Netice itibariyle daha iyi bir şekilde iş ortakları bulunabiliyor.
1: Evet. Ve geldik workation fırsatları hakkında tavsiyeler üzerine konuşmaya. Belki bunları birazcık sıralayabiliriz.
0: Hadi bakalım sıralayalım.
1: Evet, öncelikle tatil yerini iyi bir şekilde seçebilirsiniz. Nasıl olabilir? Bu iş yapabileceğiniz bir yer seçmek, internet bağlantısı olması gerekiyor tabii ki. Ve ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir yer seçmek çok önemli.
0: Bazen internet olması bile gerekmiyor.
1: Evet, yani iş şeyine göre.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Ne yapacağınıza bağlı. Eğer ders çalışacaksanız ve kitapla çalışan biriyseniz, yani video izlemek ya da bir şeyler yapmıyorsanız ya da eğer videolar inmişse hazır bilgisayarınızda varsa sadece laptopunuzu alıp da gidebilirsiniz. Benim oyun yazdığım zamanda internetim yoktu. Ben oyunu yazıyordum. Sonra internet olan bir yere gidip çıktı alınıyordu. Ya da e-mailler gönderiliyordu. Yani günün belirli saatlerinde internete ulaşabileceğim zaman bile bu yapılabiliyor. Eğer kitaplarla çalışıyorsak Sadece işte kendimizi test çözmeye vesaire adayacaksak, sakin, oksijen dolu, kuş seslerinin olduğu bir ortamda soru çözerseniz eğer, yine kucağınızda kitap varsa, emin olun daha hızlı yapacaksınız. Emin olun daha iyi odaklanacaksınız. Yeter ki yeri doğru seçin. Şimdi bu yeri doğru seçinden kastımız nedir? Mesela, işte ben workation yapacağım, tamam, güzel bir kulüp tatiline gideyim. Orada bam güm bam güm müzik çalıyor ve siz bu sefer odaklanamıyorum. Tabii ki odaklanamazsınız. Bizim amacımız burada odadan çıkmamak değil. Ya da çok güzel manzaralı bir odanız vardır vesaire. Ona hani bir şey diyemiyorum, odaya kapanayım diyorsunuz ama bu amacına olayın hizmet etmiyor. Buradaki amacımız çeşitli yerlerde, hani doğada olabilmek ya da deniz kenarında olabilmek ve hala çalışabilmek. Ama tatili, yani çalışacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Birincisi, günlük ne kadar kazanıyorsanız bunun

0: bulunacağınız yerin iş yapmaya uygun olması dediğimiz gibi önemli. Çalışma için nasıl bir ortam olması gerekiyor? Sessiz, rahat bir ortam. Bunun yanı sıra da tatil yapmak için de uygun bir yer olması gerekiyor.
1: Evet, bazen workation'ların bir inziva haline, hani bir çekilme haline geldiğini de görüyorum. Ve bu da doğru. Eğer tamamen odaklanmanız gereken bir durum varsa, diyorsanız ki ben yalnız kalacağım. Hatta çok ünlü bir yazar bunu kullanıyor. Dizi yazacağı zaman alıp bilgisayarını tamamen gözden uzak sakin bir yere gidip yazıp ya da diğer yazarlar da kitap yazarken yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Ve mümkün olduğu kadar az kişiyle irtibata geçerek, yani neredeyse inzivaya çekilerek doğada yazanlar var. Bu da tabii ki onlara iyi geliyor çünkü nerede kaldıklarını hatırlıyorlar. Zihinlerinin bütün gücünü tamamıyla yaratıcılığa aktarabiliyorlar o zaman. Hadi bir ara verelim.
0: Bir ara verelim. Bu arada da sizler de bize bu konuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün workation'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen bize kızmayınız. Biraz İngilizce bir terim oldu haliyle çünkü henüz daha Türkçeleştirilmemiş.
1: Evet.
0: İnternette de araştırdığınız zaman Türkçe makalelerin de başlığının workation olduğunu göreceksiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet, tatile gidiyoruz ve çalışıyoruz. Bilinçli olarak çalışma tatili ayarlıyoruz kendimize.
1: Evet.
0: Bu bir inziva şeklinde olabilir ya da şirketimizle bir ekip çalışması halinde de olabilir. Amacımız bir yandan tatil yapıp bütün stresi üzerimizden atıp bir yandan da doğru yerleri seçerek odaklanmamızı sağlayıp hani böyle mutlu mesut bir şekilde keyifle çalışabilmek.
1: Evet.
0: Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dedik ki konaklayacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Evet, bir kulüp tatilinde bam gün müzik çalarken bir yandan tabii ki odaklanamayız. Sürekli olarak bizi hadi şu etkinliğe katıl, bu etkinliğe katıl diye çağıran animatörler varken bir otelde.
1: Hı hı.
0: Tabii ki de işe hayır hayır yok ben bowling oynamayacağım, bir saniye şunu makaleyi bitirmem lazım şeklinde bir tatil yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla yeri doğru seçmek gerekiyor. Ben işte çadırda böyle kamp yaparken bir yandan çalışmak gibi şeyleri seviyorum.
1: Hı hı.
0: Ya da daha basit, daha doğada bir yerlere gidebileceğiniz tatillerde yapılabilir.
1: Evet ve başka bir maddede iş planınızı hazırlayın. Çok önemli bu da. İş yapabileceğiniz bir ortamda olmanıza rağmen tatilde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Tatil aktivitelerinize zaman ayırmayı ve iş planınızı da buna göre düzenlemeyi de unutmayın.
0: Evet, işte yine geliyoruz zaman yönetimine. Zaman yönetimi gerçekten çok önemli. Şimdi workation'ın yarısı iş, yarısı tatil. Şimdi burada şöyle bir denge bozukluğu oluyor. Bazılarımız biraz işkolik olduğumuz için evet ben sadece ortamı değiştireyim yeter, yine bütün gün çalışıyorlar. Bu yanlış.
1: Evet.
0: Tabii ki ilk başta belki sadece ben sabah 6 saat çalışıyor olacağım şeklinde ayarlamak zorunda değilsiniz. Önceden planı yapmamız lazım. Nedir bu? Sabah kalkacağım. 2 saat işte e-mailleri cevaplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir hareket planınız olmalı. Sonra 4 saat kendime zaman ayırıyorum diyelim. İşte diyelim ki 9'da kalktım. İşte 10'da işe başlasam 12'ye kadar e-maillere cevap vermek, şunu yapmak, bunu yapmak ya da işte sizin işiniz neyse buna göre planlayın. Sonra diyelim 4 saat, saat 4'e kadar kendime zaman ayırdım. Gezdim, tozdum. Tam tersi eğer sıcak bir zamansa sabahı gezmeye, öğleni sıcaktan kaçmak için çalışmaya ayırabilirsiniz. Hani
1: evet.
0: Şöyle pergulelerimizde vesaire ya da bir ağacın altında oturup çalışabiliriz. Daha sonra işte 2 saat tekrar çalışmaya ayırıp sonra 2 saat yine gezmeye zaman ya da yemeye zaman, eğlenmeye zaman ve en son akşam tekrar 2 saat ayrılabilir. Yani bu 6 saati kendi içimizde istediğimiz şekilde bölebiliriz. Buradaki ana nokta şu. 1. Bu zamanlar birbirine karışmayacak. Yani her şeyin vakti var. Eğlenme zamanınızda da sürekli
1: evet.
0: işkolik bir şekilde kaygı halinde iş düşünüyor olmamalısınız. Zaten verimliliğimizi artırmasının sebebi bu.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş yaptığımız zaman iş yapacağız. Dinlendiğimiz zaman, rahatladığımız zaman rahatlayacağız.
1: Hı-hı. Katılıyorum.
0: Diğer tarafı da evet ben workation yapacağım diye gidip ondan sonra ya aman boş ver onu zaten evde yaparım deyip normal tatile çevirme riski. Bunun da olmaması gerekiyor. Eğer bir iş tatili her neyse yapıyorsanız, workation yapıyorsanız gerçekten çalışmaya ayırdığınız süre içerisinde çalışmak zorundasınız. Eğer sizin dikkatinizi dağıtan işte aileniz, arkadaşlarınızla vesaire gittiyseniz bunlardan soyutlanmak gerekiyor. Dolayısıyla workation'a birlikte gittiğiniz kişileri iyi seçin. Genellikle ya ekiple ya da yalnız gitmek çok daha verimlidir ya da eğer arkadaşlarınızla gidiyorsanız bu arkadaşlarınızın da workation'da olması lazım. Çünkü bu sefer ne olur? Ya işte sen çalışacak mısın? Biz de rafting'e gidiyorduk dendiği zaman moraller bozulup ne siz gezeceksiniz ben burada oturacak mıyım? Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kimlerle gideceğimizi, nereye gideceğimizi, hangi saat diliminde ne yapacağımızı ve bitirmemiz gereken işler yani hareket planımızı önceden belirlememiz lazım.
1: Evet. İletişim ihtiyaçlarımızı karşılayacak araçlar edinebiliriz. Yani öncelikle işte internet bağlantısına ihtiyacımız varsa ve diğer iletişim araçlarının erişimimizin olacağından da emin olmak gerekiyor. İşle evet. ilgili e-postalarımız, toplantılarınızı ve buna benzer yönetmek için gereken araçları da edinmek gerekiyor.
0: Tabii ki bir tabletiniz, telefonunuz ya da dizüstü bilgisayarınız evet yanınızda olacak. Bunun haricinde not aldığınız dijital olmayan şeyler varsa bunlar yanınızda olacak. Eğer çizim yapıyorsanız dijital kaleminiz olmadan gitmemeniz lazım. Yani bunları tabii ki her şekilde herkes akıl edebilir. Aynı zamanda şunları düşünmemiz gerekiyor. Diyelim ki yani ben trende çeviri yapmayı planladığımda, çünkü 24 saat sürüyor tren yolculuğu, daha fazla sürüyor affedersiniz. Şunu düşündüm, şimdi benim orada zaten yapabilecek bir şeyim yok. 8 saatine uyusam, işte yolu biraz izlesem 3-4 saat, geri kalan koca bir neredeyse 10 saat bana çalışma süresi olarak kalıyor. Tabii ki aralıklı olarak. Ve bu müthiş bir zaman odaklanmak için de. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Benim şarjım bitecek. Şarj kablosu takmam lazım. Dolayısıyla Workation'a her zaman yanınızda uzun bir uzatma kablosuyla gidiniz. Bu bir tren işte kompartmanı olabilir, başka herhangi bir yer olabilir, işte tatildesinizdir, restoran gibi bir yerdir ya da işte bir plaj, kafe gibi bir yerdir. Bir yerden kendinize elektrik çekebilecek bir imkanınız olsun. Bu bir. İkincisi, eğer gideceğiniz yerde internet yoksa bir internet sağlayıcısı alıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü telefonunuzun internetini paylaşarak yapmayı planlıyorsanız kesinlikle yanınızda şarj aleti olmalı ve eğer sıcak bir yere gidiyorsanız sürekli şarjı takılı şekilde interneti doğru paylaşamayabiliyor telefonlar. Çünkü biliyorsunuz ısınıyor vesaire. Yani ne olursa olsun, hangi marka ve model telefonunuz olursa olsun, böyle detaylara dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacınız olan her şeyin yanınızda olması lazım.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada siz de yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyiciler, evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Evet, aradan sonra yine workation üzerine konuşuyorduk. Yani planlanmış çalışma ve tatil günleri. Aynı anda evet tatile gidiyoruz ama diyoruz ki ben bu tatili çalışma amaçlı yapıyorum. Biraz dinlenmeye ama aynı zamanda da odaklanıp çalışmaya ihtiyacım var. Müthiş bir çalışma yöntemi. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyordu?
1: Evet, tatil bütçenizi belirleyebilirsiniz. Tatil bütçenizi artırabilir, iş saati ile tatil maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz ve buna göre de bir bütçe belirleyebilirsiniz kendinize.
0: Evet, bu özellikle mesela iş gezileri yapıyorsanız ya da mülakatlarınız vesaire varsa bunları denk getirerek aslında bu tatili de bir yandan birleştirip daha hoş bir şekilde o gezileri geçirebilirsiniz. Şimdi buradaki mesela büyük bir şehirde eğer bir geziniz varsa, diyelim işte bir yani ticaret yapıyorsunuz, fabrikayı gezeceksiniz ya da aslında bir iş görüşmeniz var, bir toplantınız var vesaire ve büyük bir şehirde. Onun yerine mesela konaklamanın büyük kısmını yani workation olan kısmını daha küçük yerlere alabilirsiniz. Daha küçük yerleri alıp oraları gezip daha hem sakin olur, daha az, daha düşük bir bütçeyle işin hani tatil kısmını sağlayıp daha sonra bu geziye gidileceği zamanlarda hani ulaşım araçlarını kullanarak geziye gidip geri dönebilirsiniz. Böyle çok fırsat oluyor. Örnek olarak biz Gamze ile yakın zamanda bir Bosna Hersek gezisine gideceğiz. Aslında bir konferans normalde. Eğer ben bunu workation'a çevirmek istersem uzatma şeklim şöyle olur. Yakınlarında 2 saat yakınında daha küçük bir kasaba var ve oradaki konaklama ücretleri yaklaşık olarak 1/4. Dolayısıyla ben 1/4 maliyetine bir gün kalacağıma 4 gün kalıp o 3 günü diyelim ki hani bir gün olduğunu varsayarsak konferansın o 3 günü neredeyse bedavaya getirmiş oluyorum sadece yerimi değiştirerek 3 gününde kendime hani onun vocation, workation kısmını yapıyorum. Evet çalışıyorum, konferansa hazırlanıyorum, geziyorum, ediyorum. Aynı maliyete sonra son gün gidip toplantıma katılıyorum. Orada kalmıyorum ve bu şekilde aynı bütçeyle tatil yapıp çalışıp iş gezimi de halledip geri dönmüş oluyorum. O yüzden biraz uyanık olmak gerekiyor bu konularla alakalı olarak.
1: Evet.
0: Tabii ki bu bütçenizin böyle aşırı derecede dağılıp bana ne ya ben işte zaten bir yandan para kazanıyorum deyip bir mali kriz haline neticesinde gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla dikkat edelim. Önceden nasıl ki iş planınızın hazırlanması gerektiğini söyledik. Aynı şekilde aslında konaklayacağınız yerin tabii ki evet planlanması gerekiyor. Evet bütün araç gereçlerinizin planlanması gerekiyor. Aynı şekilde etkinliklerinizin giderlerinin de öyle çalışmanızın yani bütçenizi aşan bir şekle ulaşmaması lazım.
1: Evet. Ve tatil yapacak arkadaşlarınızı seçme konusunda belki workation tatili yapmak isteyen arkadaşlarınızı bu konuda dikkatli seçebilirsiniz. İşle ilgili işlerinizi hallederken de birlikte tatil yapabilirsiniz. Yani bu konuda uyumlu birileri olması gerekiyor. İş sürecinde birlikte ortak bir şekilde işle alakalı belki ara verecek birazcık da tatil sürecini hissetmek istediğiniz süreçlerde de birlikte uyum içerisinde gerçekleştirebilecek kişilerle birlikte gidebilirsiniz.
0: Evet bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de öncesinde yine dikkat etmemiz gereken konu diyeceksiniz ki ya tatile gidiyorum bu kadar planlayarak gidilir mi? Tam tersi o tatilin size stres, sinir kaynağı olmaması için yapmanız gereken şey her şeyi önceden planlamak. Yine bu kişiyle diyelim ki ben Gamze ile gidiyorum. Şimdi dedik ya çalışma ve tatil dengesi için hani saat kaçta ne yapacaksınız birebir dakikası dakikasına yazmasanız da çalışma düzeninizi yazacaksınız ya. Hani dedik ya mesela saat işte 8 ile 10 arası e-maillere bakacağım tamam. O arkadaşınızla oturup bu günlük planınızı çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü oraya gittiğinizde ya bana ne ben sabah erken kalkmam deyip biriniz hayır ben sabah erken kalkıp çalışmak istiyorum dediğinizde günün geri kalanı da çakışıyor olur. Biriniz gezmek isteyip biriniz iş yapmak isteyeceksiniz ve bu size tam tersine rahatlamanız gerekirken o tatilde tam tersi stres kaynağı olacaktır. Dolayısıyla uyumlu bir şekilde nasıl yapıyoruz? Tamam, geç mi kalkacağız peki? O zaman günün şu kadarını, işte belki başlarını, öğleden sonralarını çalışmaya ayıralım eğer mümkünse tabii ki. Saat 4'e kadar gezeceğiz, uyuyacağız. İstersen uyu, istersen gezeriz, istersen 4'e kadar uyu, gezme. Ama 4'ten sonra işte şu kadar çalışacağız, akşam işte ne bileyim 9'a kadar vesaire gibi, bunun önceden belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hareket planınızı da o kişiyle birlikte yapın.
1: Evet.
0: Var mı başka dikkat
1: etmeniz gerekiyor? Evet, tabii ki var.
0: Buyurun efendim.
1: Tatil ve iş planınızı şirketinizle iletişim halindeyken de güncelleyin. Yani iş arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle iletişim halinde olmak gerekiyor. Tatil planınızı onlarla paylaşıp işle ilgili kısımlarını da tamamlamanız için gereken süreyi de belirlemek gerekiyor.
0: Evet, eğer işlerin size atandığı, yani dijital olarak, online olarak atandığı bir şirketteyseniz, zaten o işi yaptığınızı işaretlediğinizde o iş sizden düşüyor, yani tamamlamış oluyorsunuz. Ama eğer böyle bir sisteminiz yoksa, yavaş yavaş çoğu şirket artık bu sisteme geçmeye başladı. Diyebilirsiniz, ben şu planla çalışacağım ve şöyle tatilde çalışacağım. O zaman bazen o günün tamamını ücretli izninizden düşmüyorlar.
1: Ve tabii ki bu süreçte de tatil yapmak için de zaman ayırın. İşle
0: evet.
1: ilgili işlerinizi tamamlamak için zaman ayırdığınız gibi tatil yapmayı da bu süreçte unutmayın. Workation yaparken iş ve tatil aktivitelerinizi de dengede tutmak önemli.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Bu tam olarak hem arkadaşınızla hem de yöneticilerinizle, şirketinizde ya da işte öğretmeninizle vesaire önceden konuşmanızın sebeplerinden biri de bu. Eğer sabah işte çalıştım, öğleden sonraları benim diyorsanız, öğleden sonra o e-mail gelse de telefon yanımda olmayacak. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Ben de bir işkolik olarak vakti zamanında gecenin körü bana gelen e-mailleri de düzenli olarak cevaplardım. Ama bunun doğru olmadığını gördüm. İşin iş vaktinde kalması gerekiyor ve siz ona o an cevap vermeseniz de ilk başta hayal ettiğimiz gibi büyük felaketler olmuyor aslında. Zamanında her şeyi yapmak lazım. Var
1: evet.
0: mı başka bir şey?
1: Tabii ki var.
0: Buyurun.
1: Ve bu süreçte yeni insanlarla tanışın. Bu da çok önemli. Workation yaparken farklı insanlarla tanışın ve kültürleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.
0: Hı hı.
1: İş dünyasındaki bağlantılarınızı da genişletmek için de bir fırsat olarak da bunu kullanabilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Bu açıdan da çok güzel, gerçekten keyifli.
0: Hı hı.
1: Ve seyahat yaparken seyahat sigortası almanız da çok önemli. Olası hı hı. sağlık sorunları ve seyahat iptalleri gibi beklenmedik durumlar için de hazırlıklı olmak gerekiyor.
0: Evet. Bu hem esneklik için hem de önlem almak için çok gerekli bir şey. Sigortalar, böyle normalde güvencesi olması bir insanın, orada başımıza herhangi bir şey gelirse, keyifle çalışmak için çıktığımız yolda diyelim ki bir şey oldu ve bir rahatsızlık geçirdik vesaire, hem oradaki masrafları karşılamam gerekir, hem de yöneticime söz verdiğim işleri yapamayacağım, problem olur. O yüzden bunların bir felakete dönüşmesindense önceden sigortasını yaptırıp işte hastaneme giderim, tedavimi olurum, yine işime devam ederim. Bir yandan da yine rahat bir ortamda neredeyse tatil şeklinde sürdürmeye devam edebilirim. O yüzden gerekli önlemleri almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet.
0: Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Bir şeyleri biraz biraz size aktarmaya çalışıyoruz.
1: Umuyoruz.
0: Evet. Umarım belki de denersiniz. Eğer sizin de sorularınız, program önerileriniz varsa ya da workation deneyimleriniz varsa hikayelerinizi lütfen bizle paylaşın.
1: Lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Lütfen bize yazın.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
0: İyi Samiriyeli.
1: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi.
0: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
1: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab," dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
1: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab," dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver, bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok," derse, öbürü içeriden, "Beni rahatsız etme, kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor, kalkıp sana bir şey veremem," der mi hiç? Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim, dileyin size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovdu? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim de. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
0: Bedenin ışığı.
1: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
0: Vay halinize ferisiler!
1: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
0: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
1: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktı. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
0: Zengin budala.
1: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine "Ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi. "Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?

0: Kendiniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir. Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır.
1: Uyanık ve hazırlıklı olun.
0: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, ya Rab dedi, bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı.
1: Belirtileri anlamak.
0: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.